0: vaqtlik, unumlik optiqqa qilinishni tavsiya qilganlik. Kun nurining tushishi yetarlik bo'lganda muvofiq optiqqa qoqilish. Qish fasldagi kun nurining tushishi yetarlik bo'lmagan vaqtlarda vitamin D zapas miqdorini saqlash kerak. O'rni optiqqa qoqilgan eng yaxshi o'rin uy sirti. Agar sirtqi chiqishga haqiqatan amal bo'lmasa, faqat uy ichidala bo'lsa, eng yaxshisi terisini ichib, terini quyosh nuri bilan bevosita uchrashtirish kerak. Mutaxassislar shuni eskartadiki, aynak to'silgan holatda optiqqa qoqilish unumsiz kun nuriga qoqilishga tabab bo'lib, aynak mutlaq ko'p sondagi UVB-ni süzüp çıxırıb etdi. Lekin terinin qeyrişini keltirib çıxırdığan UVA-ni qaldırıb qoyudu. Bunun paydisi ziyanını qaplay almaydı. Köpçelik terinin əhvalığa asasən aptaqqa qaqılınış vaxtını təngisisi buludu. Məsələn, bu vaxtlar balalarının terisi yumran bolğaçqa vaxtını muvafiq qısqarsı buludu. Yaşanğanlarının aptaqqa qaqılınış vaxtını səl uzartışqı buludu. Lekin küçlük aptaqqa qaqılınışqı bulmaydı. Көз келді. Дарақ йопырмақларының төкіліп, аваның салқынлап қалғанлыққаны көріміз. Болып мұн кәч құрын, кәчке шәпәқ ғаріп күп атқанда, құшқашылары овысыға қайтыды. Әгер өзіңіз елғызмаңсыңыз, қытиярсыз соғық есқіліп, кішілік айатты ки, әсірәт надаметлері көпейіп кетуді. Бұ вақытта әмірақ болышып, саяхат кичқіп, Egizde turup yiraqqa nazar selip, köngliñizdeki yalğızlıq tuyğısını tügütişiñiz kerek. Köz pasılda quyaş nuri küçlük bolmaydı, nazukluq köpeyedi. Köprek hämraq bolışıp sayahatke çıqış, dala paaliyetige qatnışış, aptapqa qaqılınış haqiqaten yaxşı tanlaş. Biz yañçeni aktiplik bilen saqlap, zimistan qışının yetip kelişige tayarlıq qılaylı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin eŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qılındı. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızlar, etigelli xəbərlər proqramımızdan anlısınlarını qarış alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 10 günü, Peyşembe, Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 29 günü.
2: Abal, bu qitimki programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
1: 42 qitimlik oqtıkçılar bayırmayı yetip geliş peyti de Abdanım Rayılıq Partiya Komiteti, Abdanım Rayılıq Halıq Hükümeti, bütün Şincanlıki oqtıkçılar ve mağarıp hizmetçilerine al soraş xeyti əvətti.
2: Bu yılın aldınkı 8 ayda Şincan Tömür Yolu'nun yük toşuş miqdarı 170 milyon tonluğu yetti.
1: 2026 yıllık memleket boyunca penni umumlaştırış eyi Şincan Asasi Meydan faaliyeti başlandı.
2: Tarım deryasına 27. kıtımlık ekolojik su başlaş tertiplik ilgir sürülüp, 350 milyon kubmetre ekolojik su tarım deryasının tövben ekinidiki yeşil kari

0: iqtidarını kengaytib, özgertişini soğur küş bilen yol koyup, transport iqtidarını aşırdı. 8 ayının 29 günü lıq kömür kaçılanğan yük poizinin Sakı Bulaq vokzalının ötüşüge gişip, Jangjun Miao'dan nomgıcı bolğan tömür yolunun köpeytip yasalgan işkenciliğinge kuruluşudigi 10,000 tonluq poiz kütüviliş, yolgı seliş iqtidarını hazırlıgan. Tonji vokzalda katnaş başlanıp ticaretge kırıştırıldı. Azır kadar Jangjun Miao nom tömür yolunun köpeytip yasalgan işkenciliğinge kuruluşta 5 vokzalda katnaş başlanıp ticaretge kırıştırılıp Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş yolunun iqtidarı köyürnerli küçeytildi. Bununun başka Şinjan'daki tömür yol tarmakları, bazar ticareti hadimlerini, kömür bazarının yukarı töben eğinedeki karxanalarını ziyaret kılışkı teşkilleb, zavod, kan, karxanalarının işlep çıkırış, toşuş, setiş bütün zenciri ahvalını daimli kredki turguzup tekşürüp, karxanalarının toşuş ihtiyacını dəl caydı maslaştırdı. Kan tarap, tömür yol, kömür işiltilgan karxanalardan ibaret, üç tarapki bebası tutaşkan, eşya obrotu baş hötdigerliki endiyesini icadi yol koyup, idar halkıgan aylanma nöbetçi poizini katnetip, Şinjan kömürünü sırtkı toşuş miktarının mukumluk asasını eşişini ilgir sürdü.
1: Stansımız xavri. Ürüm çehri sodiger çakırıp meblağ jalıp kılışını zamani vilaşkan kasp sistemisi berpa kılıştaki muhim tutkı kılıp, özgece evzel kasp türlerine ameliyleştiriş, amıl kapaltı katarlıklarını çördep sıcıl küçüdi. Birinci aydın buyan şehir boyuca 149 türde gelişim imzalanıp, gelişim sonmisi 34 milyar 900 milyon yuandan aştı. Aldın kaptının ahırda Ürümçi yukarı yeni teknikalık kasplar Tarakiyat rayonu yeni şehir rayonu'a caylaşkan Ürümçi Vuyö Güllüki şehircisi Kaynam Taşkılık çömdi. Ticaret başlığına anca uzun bulmağan bu Soğudu Universal Gevdesi'ye makallaşkan danlıq markalıq dukan 240'dan. Tonji qetim kirgen hem belge karakterlik danlıq markalarının igilgen nispeti 40%'ni eşip, istimalının derecesini östürüşkü törtkü boludigan, rayon iqtisadını jallandırdigan yeni motorga aylandı. Ürümçi Vuyö Güllüki şehircisinin baş direktori Yang Jianjiang muhbirge mındaq dedi. Ticaret başlayan tonji günüla 300 000 adam qetim xeridar kütüvelip, yakınkı bir neçe yıldan buyan Şinjan'da ticaret başlayan soğudu türde rekord yarattık. Setiş ihbadısının karğanda 18 markımız memleket boyunca birincilikni, 22 markımız Garbi Şimal boyunca birincilikni kolgu geldirdi. Yeni türler amelilişip, ünüm körsteş bilen birge bir türküm noktalıq türlerdimi kuruluş tezildildi. Ürüm şehrinin yığın körgezme merkezi Tevalik rayonu'a caylaşkan dünyavi mezelik tağımlar koçisi türü de Kaşkar koçisi, Başu koçisi, Suzhou, Hangzhou koçisi katarlıq 8 çoğun has başdemilik koç kuruluşu pilallangan bulup, bu koçiga 1000'dan artıq ticaretçi makalesi alaydı. Nöbette bu tür işki kısım kuruluşunu ahırlaştırış baskıcığı kirdi. Bu ayının ahırı sınaq tariqisi de ticaret başlaydı. Keçkündüz ticaret toxtatmaydıgan Koca rayonu bərpa kılınıp, soda istimalı bilen mədəniyet sayahatçılıkının çoğunkuru yuğurlaşığı türtkü bolıdı. Şinjan, Çusı, Damey, soda başkuruş çeklik şirketinin sodiger çakırış ticaret baş nazaretçisi Li Manli mındaqdini. 200 ticaretçi mezilik tamlar koçısı da dükkanı bezep makallaştı. Şehir ahalları boş vakitte bu yerde bazar aylansa dostlar yığılışı ötkisi bolıdı. Dünyavi mezelik tağımlar şehirci, koçisi Wang Hong Daka noktasına aylınadı. Ürüm şehri çoğun türlerini kırgızış, tez ameliyleştiriş üçün memuri işler mülazimeti ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, işini yukarı ünümde bitiriş ve kuruluş türünü tekşürüp, testiklaş tözümü ıslahatını zor küşbüle alıgı sürüp, noktalık türlerine karta bir gibir tür grupsi bütün musabılık ağışıp ilgirleş mekanizmini yolu okuyup, türlerinin baldır ameliyleşişi, baldır ünüm hasıl kılışıga küşlük törtkü boldi. Ürüm şehirlik Soğudu İşleri İdarısının muavın başlığı Dina mındak dedi. Karxanalarını Ürümçi'ye gelip tekşürüş, kengişke teşebbüskarlık bilen teklif kıldık. Şundakla Nişallık Karxana Ambiri, Kengişiş Karxana Ambiri, Gelişim imzalaş Tür Ambiri, Kuruluş Tür Ambiri kurup, türlerini bütün musabılık başkuruşunu yoluna koyduk. Bu yıl kirgandan buyan 86 türkim qaytim xeridar sodigarni Ürümchiga kelib kengishki tashkil

0: 7-nji aýda taýýarlyk görüş başlanýanlygy, 9-njy aýda merkezli kanat ýaýdyrylýanlygy, 10-njy aýynyň otdurgyça dowamlaşýanlygyny tonuşdyryp mundaq dedi. Hazırgıca Şinjan'da yollanğan pennu umumlaştırışkı dair türlük pahaliyet 1560 meydan kıytımdan köprek yetti. Pahaliyet, mektep, mahalle, yezgen katarlıklarını kaplap, tor ve emeliyet şekilde kanat yaydırılıp, bütün Şinjan'da ilim penni süyüş, ilim penni ögünüş, ilim pennin payılınış koyuk keypiyat yartıldı. Keyingi qadamda har qaysi taraflarning panni umumlashtirish boyligini sijil biriktirib, pan texnik sariyi, panni umumlashtirish avtomobili, panni umumlashtirish tarbiyasi bazasi qatorliq bazalarga tayinib, a'lo sifatlik panni umumlashtirish boyligini asos qatlamiga yetkazishga haqiqiy turtki bo'lamiz.
1: Stansiyamiz xabari. 9-nji ayning 8-nji kuni Tarim daryosiga 27-nji qitimliq ekologiyalik suv boshlashning 2-nji bosqichlik eqini Chol jazirini kesib o'tib, Chaqliq nohiyasi tavasiga yetib berib, alag'an to'g'roqligini oziqlantirdi hamda tetimi ko'liga quyildi. Bu qitim 350 million kub metr suv boshlab, Tarim daryosi tovan eqinidagi yashil koridorning ekologiya bexatarligini sijil qog'dash bilanlandi. Chaqliq nahiyasining Alag'an to'g'roqlik rayonida tutash ketgan to'g'roqlar büyük baraxsan o'sgan bo'lib, yulg'un, lopnor kandiri, chuchukbuya qatorliq yepinchi o'simliklar noyit yaxshi o'sgan edi. Tarim daryosining tovan eqinidagi Tetima ko'lida zumraddek to'lqinlar mavj urib turardi. Suvliq yer rayoni doirasi muqim bo'lib, qomishlar qo'yiq o'sib, suv qushlari bu yerni makon tutib ko'kda parvoz qilib turardi. Bu qitim suv yetkizish ikki bosqichga bo'lib elib berildi. Atyaz fasldagi birinchi bosqichlik suv boshlash 3-nji oyda tamomlandi. 2-nji bosqichlik suv boshlashda kalkun mazgilida kalkundan to'liq foydalanib, yuqori eqinning kalkundan mudofiyalanish besimini yenikiltish bilan birga to'g'roqlarning markazlik urug' tashlab yetilishdek ochqichlik ko'znak mazgilini ching tutib, tovan eqindagi cho'l yepinchi o'simliklarga hayotlik suvi to'liqlash maqsad qilindi. Suv yetkizishda qo'sh daryo qini shaklida uzoq vaqt yurishish andisi qo'llanildi. Liniya bo'yidagi ekologiya tushirgisi ehtiyojga asosan echilib, daryo qinig'i suv yetkazish bilan tosh turib suv to'liqlash birlashtirilib, Alag'an tavalik rayonidagi to'g'roqlik dal joyida sug'urilib, o'rmon rayonini sug'urish bilan Tetima ko'li suvliq yerga suv to'liqlashga tang e'tibor berildi. Chaqliq nohiyasidagi o'rmon muhofizachisi Sherzod Aziz muxbirga mundaq dedi. Ko'p yil ekologiyalik suv yetkazish orqali bu yerdagi qomush va to'g'roqlar qaytadan hayotiy kuchga to'ldi. Har xil suv qushlari, yovvoyi hayvonlar bu yerda yil bo'yi yashayotdi. Bu bir necha yildan buyon kelimatmi yaxshilanib, qum bo'ron azaydi. Jongo Fanlar Akademiyasi Xinjiang Ekologiya va Jo'g'rafiya tadqiqot o'rnining ko'zdib o'lchishiga asoslanganda, ko'p yil sijil suv boshlashining natijasi ko'rinarlik bo'lib, Tarim daryosining tovan iqinining 2 qirg'iqidagi 1 kilometr doirada o'rtacha yer osti suv o'rni tuzashdan ilgirki 8 metrdan 12 metrgacha bo'lgan o'rindan 2 metrdan 4 metrgacha bo'lgan o'ringa o'rilgan. Suv sifati sijil yaxshilangan. Yepinchi o'simlik turi 17 xildan 81 xilga ko'paygan. Chaqliq nohiyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi o'rmonchilik texnikasini umumlashtirish markazining xizmatchisi Song Jie mundaq dedi. Tetima ko'lining suv o'rni yil seri o'rlab, suv doirasi uzluksiz kengayotdi. Suv rayonining yer osti suv o'rni sijil yuqori ko'tarilib, Eqin rayonining umumiy ekologiyalik muhiti tubdan yaxshilanishga qarab yuzlandi.
0: Stansimiz xabari. Növbette bügürün ahiyasidki 46.500 mo yerdki nəşbüt ağır qarqıdan pişip üzüş məzgili gikirdi. Bügürün ahiyasının Qarabağ yesidki nəşbüt bazıda nəşbüt dərəkləri büyük baraqsan özgən bulub, yumran toq nəşbütlə şeyhığı patmay qalgan idi. Ətrapni meyvinin xuşiydi qaplıqan bulub, işçila pişqan nəşbütlərini abaylab üzüb, asta qoyub, seyvətlərgi sılıq qacılab, Arqadan meyve şekli çoğun kiçiklikki boyca derece gayrıp tallab, meyve süpüttüge əqiqi kapalatlı kılba tatdi. Aldıngı məzgirliki tücüüplik etis pərvişi səbəblik bu yıl nəşbütlə şekli çıraylıq, et çürük, yumran, şeker tərkibi yeterlik bolu pişip, tavarı meyve nisbeti ilgirki yıllardaki

Temperatura 16'dan 30 Celsius'ye Turpanda hava uçuk, temperatura 21'dan 32 Celsius'ye gradus'ke. Korlu'da hava uçuk, temperatura 16'dan 30 Celsius'ye gradus'ke. Aksu'da hava uçuk, temperatura 14'dan 24 Celsius'ye gradus'ke. Atuş'ta hava uçuk, temperatura 15'dan 24 Celsius'ye gradus'ke. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 16'dan 26 Celsius'ye gradus'ke. Xotanda hava uçuk, temperatura 15'ten 28 Celsius'ye gradus'ke. Ürümçü'de hava uçuk, bazı bulutluk, temperatura 17'den 27 Celsius'ye gradus'ke buludu. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Xabarlı Programısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızın tercümaları Mikray Osman, Amine Nurahmet, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muarir Muhammed Dəbəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Zülxumar Qurban, diktorları Nazım Muxlis bilən Zülbiyə Məxmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdiyəllik Xəbərlə Proqramısını anlığının lağı rəhmət. Sılu Şıddin abunçılar terminalını çürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qatimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda qushlar ichidagi mushuk eyiq deb ta'riflanadigan 60 qora laylakning tudun qapog'iga makonlashganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda bu yil 1 oydan 7 oygacha Alatov universal bojdan xoli rayoni import eksport savdo qimmatining 14 milliard 520 million yangi yetganligini to'nishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda qomish materiallardan tayyorlangan san'atlik rasmni yurtining nom kartasiga aylantirgan Jangshin Xua bilan to'nishimiz.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılı Şütün abonuçlar terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlatılıp oludu.
0: Şinjang'daki yenilikler.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselip atan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde bu yıl 1. aydın 7. aygıca Alatau Universal Bajdin Hali Rayoni import-export soğudu kımetinin 14 milyard 520 milyon yenge yetkerlikini tanıştırımız. Alatau Tamajinistin statistikisi asasınlığında bu yıl 1. aydın 7. aygıca Alatau Universal Bajdin Hali Rayoni'nin import-export soğudu kımeti 14 milyard 520 milyon yenge yetken. Bunun içinde import soğudu kımeti 11 milyard 570 milyon yenge yetip bulturgu okşaş mezgildekinin 19.2% aşkan.
1: Bajdin hali kesipnin coş urup ravajlanışı, Bağçı rayonunun import soğudusunun davamlık eşiğe türtkü buluduğun yadroluk içki amıl gaylandı. Bu yıl kirgenden bu yan Alatau Tamojnisi, Tamojna Baş Mehkimisi ve Ürümçi Tamojnisi çıkargan karhanlarının kıyınçılıktın kutuluşuğa yardım berdiğen Bajda itibar beriş siyasetini çoğunkur izcillaştırıp ve emeliyleştirip, Universal Bajdin Hali Rayon kesbini beceriş endisi de yenilik yaratıp, kesb tertibini yakşılap, rayon işçi de bivasta nazaret kılış başkuruşku özgertiş endisini umum yüzlük yolu koyup, Bajdin Hali rayonda ambarda saklangan baylıklarını zor güç bilen canlandırıp, paydalanış ünümünü östürüp, Bajdin Hali ve Bajdin Hali bulmagan mallarını iskilatta belli saklaş. Türgü ayırıp, nazaret kılış başkuruşunu işka aşırıp, malını kıska ağırlıkta tekrar toşuş, tekrar yük kaçılaş. Yük çürüş meselesini el kılıp, Universal Bajdin Hali rayon iskilatının universal işletiliş nispetini zor derecede östürüp, karhananın universal ticaret tenerhini 30%'den köperek azaytti.
0: Alatau Tamojnisi Universal Bajdin Hali rayonu kesbi bölümünün 4. derecelik mesulü Tenjoling mundak dedi. Biz çegara halkıgan soğudunu kolaylaştırıştaki 25 türlük tedbirgi seriştirip, Universal Bajdin Hali rayonunun aşağı

0: obrti tüganilik funksiyasini sijil kengaytib. TIR xalqaro yuk yo'l transporti bilan Bajdin xoli bo'lish birlashtirilgan mashg'ulot yangi andisini muvaffaqiyatli amallashtirdi. Bajdin xoli tadqiq qilib etishda bo'sish hosil qilib, korxonalarning bajdin xoli mablag' yurishtirish Görüçülük hesbini tertiplik ilgiri sürüşüge yetekçilik kıldı. Birinci aydın 7. aygıca başının hali hesb mukim eşip soğudu kıymeti 12 milyar 917 milyon yenge yetip bulturki şu mezgildekidin 8.6% açtı. Bunun içi de başının hali pişiklaş bulturki şu mezgildekidin 86.13% eşip universal başının hali rayonunun yukarı süpetlik terakkiyatı yine yeni pelleği götürüldü.
1: Alatau Universal Bajdin Xali rayoni ichidagi parcha ochliq toshish tömir yo'l maxsus liniyasining ishga kirishtirilganligining turtkisida Qozog'istondan import qilingan bug'doy parcha ochliq mahsulot poyezi orqali korxonalarning ochliq saqlaydigan kanoysiman omburiga bevosita yetkazilib, har qitimliq maxsus ochliq poyeziga qochilash tushirish vaqti 60% qisqartildi. Bu chegaradan kirgizilgan ochliqning almashtirilib chechilib ketish xavfini tövallitib qolmay, texmo muhimi ochliqni yuqori unumlik tushirish, tamoshnidan tez yetkazishni ishqa oshirib, ochliq zapas saqlash iqtidorini o'stirish, ochliq bexatarligiga kapolatlik qilish, ta'minot bilan ehtiyojning tengpunligini saqlashdimi cho'nqur ahamiyatga ega bo'ldi.
0: Alatau şehri Jin Shahı unçılık çeklik mesuliyet şirketinin taşkı işler mesuli Zhang Zhaoyang mındak dedi. Alatau Universal Bajdin Xali rayonunun mükemmel Bajdin Xali iktidarı tayinip, meblağ besimimiz tehimi küçüklep, seteveliş tehimi kolaylaşıp, mal tayarlışımız tehimi canlandı. Tamojinining yuqori unumlik, qulaylik nazorat qilib boshqurish kapolati ostida ishlab chiqarish ta'minlash zanjiri texmi muqimlashib, korxonalarning tijorat unumi sijil o'sdi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini Səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Әсілі ijodiyat qurilmasi, strolog tutashtirish qatorliq 20 necha ish tartibi bir-biriga zich bog'langan. Jang Xinhua mundoq dedi. Buning ichida choplash eng qo'l tutadi. Material tanlashda rasmning talabiga asosan parchalab, bir-birlab choplashda qo'lning kuchi dal joyida bo'lish aldirab ketmaslik kerak.
1: Qomishdan tayyorlangan rasmning birinchi o'tkili rasmning sirtida. Jang Xinhua mundoq dedi. Rasmga ishlatadigan qumush ham tom qattiq bo'lmasligi ham nepis yoki yumshab solishib qolgan bo'lmasligi o'sish holati avrishimniki rangining hammasi muvofiq bo'lishi kerak. Har yili qishda bag'rash ko'li muz tutganda Jang Xinhua bag'rash ko'li qumushligiga kirib bir-birlab izlab bir-birlab tanlaydi. Material tanlash uning bir yildagi eng ko'ngil bo'ladigan ishi.
0: Haqiqiy mahorat talab qiladigini dog'lash. An'anaviy o'tni dog'lashda yorug'lik bilan qorong'ulikni qandoq moslashtirish, mavhum bilan haqiqiy jismni qandoq yaratish, ko'p qavatlik qumush partisini qandoq qilib strolik qatliq holatiga keltirish mahoratlarini Jang Xinhua 20 necha yil mashq qilib, oxiri pishiq egildi. O ijodiyat jihatida eng qiyin bo'lguni qo'l selib ishlash emas, balki yangilik yaratish ekanligini aytib mundoq dedi. Kigiz uy sizib, kayniga qorliq tog'ni moslashtirsak, birdamdan keyin bir parcha qo'mish rasm hosil bo'ladi. Ammo ko'rinishni yanami chiroylik, qurilmasini yangicha, ya'ni kelib yarlik alohidlikni gavdalantirmoqchi bo'lsak, uzluksiz bo'sish hosil qilishga to'g'ri keladi.
1: Bayanqolin Mongol Abdulom oblastining Aqqu, Nashbut, To'g'roq degandek bu o'zgacha manzaralarini Jang Xinhua bir-birlab rasmga taqlab singdirdi. U mundaq dedi. Yurtimni bek yaxshi ko'rgachga mushundaq go'zal manzarani rasmda ifodaladim.
0: Jang Xinhua va uning shogirdlari ilgari 9 metr uzunlikdagi qo'mish rasm Junhua Chong ailesini icat kılgan. Resimde 56 millet personajları, keyim keçekleri, usul hareketleri uzun yögemi resimden kaplanan bulup, Baynıgül'ün oblastının 5. nöbetlik sayahat mesulatları musabıksı da alayda mukapatı erişti. Jang Xinhua mundaq dedi. Bunu tamamlaşka bir yıldın köpürek vaxt getdi. Her bir milletin keyim keçek usul hareketi qatarlıqla oxşumaydı. Hammasi de inchki xalqla ifodalangan.
1: Hozir Jang Xinhuaning qomishdan tayyorlangan rasmlari Manzir rayoni Xinhua kitobxonasi qatorliq o'rinlarga kirdi. U o'zimi g'ayrimoddiy madaniyat miroslarini maktablarga kirgizish faoliyatiga aktib qatnashdi. Jang Xinhua o'zining orzusi haqida to'xtalib mundoq dedi. Texmi ko'p kishilarga qomish rasmlarini bildirishni yaxshi narsalarni, yaxshi narsalarimizni dunyoga yuzlantirishni umid qilaman.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pahri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşanlarına qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşen Güliyəm. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılusudin abunçılar terminalıda masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimqi programımızda mundaq məzmunlardan anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Dövlət Davalanış Kapaliti İdarisi yeni qaidini elan qıldı. Məmləkət boyunca patologi yerlik sallıq məlumatlarını öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış işqa aşırıldı deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlerini emma ailege yetküzeyli sahipimizde nem üçün közde çokum köprek aptakka kakılınış gerek deyimiz degen mezmunu sözlep yerimiz. Addi sağlamlıq hareketleri sahipimizde nem üçün kiri yuyup olgan dengeyin kralğının rezink çemberkeni sürtevi dişimiz gerek degen mezmun dektinlerde buludu. Radio anlıqçı dostlar, emde dektinler programımızdan tepsili mezmunlarda bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bu sahibimizde nemi üçün küzde çokum köprek, aptapka kakılınış gerek deyimiz degen mezmunda sözlep birimiz. Sizning mu yaz bilen köz aralıqıda keyfiyatınız düşkün boludugan, yaxşı uxlayalmaydıgan, hatta kündülük paaliyetlerge bolgan kızıqışınızını yoktudugan, muşundaq keçirmişiniz bolgan mu? Bu xil beden halati köz kayğısı bilen munasibetlik. Aptapka kakılınış bolsa tecəşlik, ünümlük tənşəş usuludur. Programımız mütəxəssislərinin köz qarışını umumlaşdırıb, sizge düşündürüp berdi. Hem de sizge ilmi aptapka kakılınışını öygütüdü. Yaz bilen köz aralıqıda temperatura, yoruqluq qatarlıq amillar tədirci özgürüdü. Bu özgürüşler adam bedenindeki nervi yetküzgücü maddesinin ajırılıp çıkışı ve biyologiyelik saatge bivastı təsir görüstüb, asalla keyfiyat uykuda davalğış payda kılıdı. Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komitetinin pəsil, mevsim ve sağlamlık akbarat ilan kılış yığını da mütəxəssislər mündaq əskertdi. Yoruqluqnın azıyışı çoğmeninin serotoninin ajırılıp çıkışını azaytıp, melatoninin ritmini qalaymaqallaşdırıp etidu. Onun üstüge keçi bilen kündüzdün temperatura pärkinin çoğun yeşi kəltürüp çıxırgan bədən sezimçallıqı qoşulup, adetki kişilerde çarçaş, kayfiyatı tövən buluş, bir aram buluş, pikir almaşdırışını xalımaslıq qatarlıq əhvallar körülüşü mümkün. Yakınki mezgilde kanuniyetlik dem ilişkin başka, köpçelik her günü yarım saatten bir saat kece sırtta faaliyet kılış vaxtını köpeytip, aptapka köprek kaklanıp, uruk tukkan, dostlar bilen köprek fikir almıştırıp, naçar keyfiyatını tansısı buludu. Eğer kesellik alametleri turmuş, hizmetke eğir təsir yetküzse, davamlaşış vaxtı işke haptedin eşip gezse, hoşyar buluş. Vaxtı da bahalı diş ve arılışış təklifi veriludu. Pəsil xarakterlik hamuşluq bir xil pəsil almışını alahiyetlik kılgan keyfiyat tövən buluş alıtı bulup, köz ve kış pəsildə ən köp görüludu. Kün nuru bilen ziç münasibetlik, əgər adam bədənini bir nazuk keyfiyat zavuduğu uxşasaq, yorukluq dəl ərgətlinişinin yadrosu. Bu zavud işki xil alqılıq, keyfiyat tənşigüç melatonin ve serotonin işləp çıxırıdı. Onun məhsulat miqdarı yoruqluq bilen münasibetlik. Kün nurunun

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, bu sahibimizden nemi üçün kir yuyup bolgandan keyin Kralgonlar Opet rayonu. Her qitim kiyimni yuyup bolgandan keyin rezin kichambarning purilmisida su, tivet, choch,

Hatta bazıda yançıqıdan çüşüp kalan tenge ya ki kağız parçaları kalıdı. Yığılıp kalan soğu işçige yığılıp gelip, kere yüzü yokluğunun kaldıkları ve tala uvaqları koşulup, mikroorganizmlar en yakışık gördüğün makarını şekillendirdi. Siz işkini assığınızla o nem sesik bırakını pırılayalaysız. Yani rezink çemberinin içki kısmı bilinir bilinmez etiydi. Nurgun kişi bu xil sesik bırakını kralğının özüdeki mesele edip qarab, her xil tazala suyuqluqlarını zetivelip çılaydı. Ama yüyüp kurtkandan kiyin rezink çemberinin çoğun kurtkatlamlardaki kaldık nem hava nahayeti tezla qaytı qozğuludu. Hakiki mesele kralğının içi meynet demez belki rezink çemberinin yoçkıdaki suunun kaldıkları tazalanmağın. O bir qabat suni sürtüp bolğandan kiyin Fırak mənbəsi üzüldü. Kiyimini çıxarğandan kiyin kolumuz bilen kır alğının işkini hemleş rezink çemberkinin işçi tərpini boylap bir qeytim sılap baksaq buludu. Bulup mu astı kısmını sılap yıkışımız lazım. O yerge en asan su yığılıp kalıdı. Quruq lönge ya ki kağızlar bilen kaldıq su ve tivitlarını sürtevessek buludu. Yana işkini içip hava almaştırsak rezink çember tabii kuruydu. İşkini

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sulu şirtin aboneciler terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan mundaq mezmullar boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde bazar nazaret kılış baş kuruş baş idaresi, çoğun tipteki salyot etişinin mecburlaş karakterlik devlet ölçümünü ilan kılışını tasdikledi. 2026 yıllık Şincan Süpet Eyi faaliyeti umumizlik başlandı degen haberler de kıtınadı buludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde pravı numarını setiviliş setiş kanunga hılap mı? Kaşkar'dan numar setiviliş setiş dilosudun 3'i

0: Bedenlik ozuk yetkizip, bütün bedendeki hücrelerinin yeterlilik ozuklu içini belgeleydi. Mikro aynı sıravan bolsa, beden altı tekimi mukum oludu. Eğer tosalığı uçtursa, her kıl kesellik payda oludu. Bu maksulat, mol kesan tofılığa köp kıl meyve köktatının ozuklu koşulup işlengen. Mikro aynı içini tanışlaşki yerden verdi. Köp kıl meyve köktat terkibindeki mol vitamin ve mineral madde bedenin oksitlişki karıştırış ıhtıdarını aşırdı. Kanfoyan şirketi, esle maksatı çıntırıp, ammının ozukluk ihtiyacını düşünüp geldi. Kanfoyan şirketinin Popinzi, Weichangang Katarlık mahsulatları Xerida alanın etiraf kılışıya erişti. Kış haber, aldın telefon kılgan 10 Xerida, Goshu, Lingzhi, Diki, Kaltsi, Antang, Rangusudun birini seti basa, birini soğukat kılış itibarının bahriman boludu. Konu Xerida, yeni Xeridanı başlap dükkan kese mukabat beriludu. Mesela Soraş Kızık Liniye telefon numarı 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana Kanfoyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı məhsulat birikmə Goshu'nu işləp çıxardı. Mikro aylanış adam bədəniga ozuqlıq yetkizib, bütün bədəndəki hüceyrələrinin yetərlilik ozuqlanışını belgeleydi. Mikro aylanış ravan bolsa, bədən altı tekimi muqum boludu. Əgər tosalığı uçtursa, hər xil kesellik payda boludu. Bu məhsulat mol kesan tofılığa köp xil meyve köktatının ozuqlıq qoşulub işlengen. Mikro aylanışını tanışlaşki yerden verdi. Köp kıl meyve kökte terkibindeki mol vitamin ve mineral madde bedenin oksitlişki karıştırış ıhtıdarını aşırdı. Kanfoyan şirketi esle maksatı çıntırıp ammının ozukluk ihtiyacını düşünüp geldi. Kanfoyan şirketinin Popinzi, Weichangang Katarlık mahsulatları Xerida alanın etiraf kılışıya erişti. Kış haber, aldın telefon kılgan 10 Xerida, Goshu, Lingzhi, Diki, Kaltsi, Antang, Rangusudun birini seti basa, birini soğukat kılış itibarının bahriman boludu. Konu Xerida, yeni Xeridanı başlap dükkan kese mukabat beriludu. Mesela Soraş Kızık Liniye telefon numarı 400-666-1185.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchang Kut Sirke, Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı, təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinni bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl, Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı Sirke, otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki, 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş, köngünüzdik rəkiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9, 0991-556-4-9. Xinjiang Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde pul hashtag Ali elektrik üskünüsü setevilişini halamayı 73 yaşlı kulüp açkıçı koşnisinin işkini içip Ali elektrik üskünüsünü elip kettiği degen mezmunda sözler birimiz. 73 yaşlı yan ikiz kulüp içiş ünürge taynıp yıl boyu açkıçını unutup kalan koşnisiyle yardımlaşıp ulanın kıyınçılıkını halkılıp bir etti. Hiç kim bu hünerinin onun baylık toplaş vasıtasıyla aylanıp gelişini oylatma bakma garanti.
0: 8-ci ayının 31-ci günü Bağraş Nahiyelik Qonan İdarisi Bağraş Bazarlıq Saqçıxana ahalının öyüge qaytqandan keyin elektr üskünisinin hammisinin oğurlanganlıqı, qımmatının 3000 yuandan aşılganlıqı toğrısıdaki məlumatını tapşırıp aldı. Saqçıxana cinay işlarını taqiqlash çoğun atırtı bilen birleşip, tezden saqçı küçü təşkilləb nəq meydanını çarılab təkşürüşünü qanat yaydırıp, ziyallanğıçının aşqanısıdaki buz tartqı, gaz ocaq, su ısıtqışının çoğup elip ketilgənliğini kördü. Lekin, işkinin kolupı saq bulup, zorluq bilen komuruş izi yok idi. Xalıq saqçıları cinayet gumandarını, Oltıraq rayonunun muhitini pişiq bilipli kalmay, yana kolup etiş maharetikimi pişiq dəp hüküm kıldı.
1: Oltıraq rayonundaki kulüp iç maharetini pişik bölüdüğen birden bir kişi yan ekiz idi. Lekin rätke turguzup tekşürüşünün dəslepki mezgildiler katmal halet şekillendi. Xalıq saqçıları ahalilerini ziyaret

0: Ret kılganda hemmeylen yan ekske kızgın, estaydıl, başkalağa yardım birişin hoşallık dep bölüdü. Köpçülüknün nezirdeki samimi adem dep baha bədi. Halık saçları dilo yüzbergen mezgildeki kişilerin izini bir mi bir retlep çıkan ekin barlık gumanlık nuhtlarının yan ekske kartılgalıkını baykıdı.
1: 9 ayının birinci günü halık saçları şik aldığı berip yan ekstin sürüştürdü. Dastlabda uning chiroyi tamkin bo'lib, xalq saqchilari bilan salmoq paranglashdi. Lekin xalq saqchilari qo'shnilarining uni qizg'in, ishonchli deb maqtaganligini tilga olganda, Yang Ekis birdamdala sukutga cho'mib, beshini tuvan soldi. Uzoq vaqtdan keyin o'g'irlik paketini e'tirof qildi. Yang Ekisning iqroriga asoslanganda, o'zining bus tartibi buzilib qolgachqa, u pul xajlab setib olishni xohlamay, qo'shnisining elektr uskunasini o'g'irlash niyatiga kelgan. U ustingi qavatdagi aholining izdirkini ko'p qitim ko'zitib, uyda uzoqdan buyon odam turmaganligini jazmlashtirgan. 8 ayının 21 günü o şişini qayta-qayta çekip sınab, öyde adam yokluğunu üzül kesil cazımlaştırgandın keyin, ətsi səhərde bir qatlıq kartını işiltip, şişini aşqan. Arqıdan Yang Ekis öy içindeki 3 aylı elektr üskünüsünü tez sürətli çoğub, həmmisini özünün yer astı öyge yötkəb, işlətkili boladığan zapçaslarını özgərtib, qoraşdırıb, özünün elektr üskünüsüge ornatqan. Qalgan zapçaslarni kereksiz boyum süpitida satmaqchi bo'lgan. Lekin texi pulga aylandırmayla saqchi taraf tekshirib qo'lga tushirgan. Tekshirishning cho'nqirlashiga egishib, xalq saqchilari Yang Ekisning yana bir yoshirin delosini qezib chiqdi. Bu yil 6 ayda u o'xshash usul bilan Oltiroq rayonidagi uzoq mazgil bekor turgan yana bir aholining uyiga yoshirincha kirib o'g'irlik qilib, o'g'irlangan buyumlarni setib payda olgan. Ahala uzaqçı qaytıp gelmegeşke bu dilo izcil bayqalmıgan. Növette bu dilo yanıla yanımı ilgirligen halda tekşürlü batıdu.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansının mümbet tıprak programısını anışanlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendiki məzmunları da anıqçı birimiz.
1: Gülünü atkan yezi kentlerge nəzər sahibimizdə Ağçı Nahiyyəsinin Ağçı Bazarı nesil yaxşılaşqı tayınıb kirimni aşırış hesabatını yaxşı qıldı degen məzmunlar diqqətlərdə buludu.
0: Qaltıs bir iş mahirleri sahibimizdə 2019 kişinin işçi xizmetçisi Çin Yakın qoludu yasılıdığan pışırıq dokunu içib bir top açısının bir iş yolu tərək buldu degen məzmun diqqətlərdə buludu.
1: Yesi iyilikki yesa dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde 2026 yıllık Cungo dehqalları mol hosul bayrami altın köz istimal pesle başlandı. Şincan'ın yakşı açlık yağları 8. növetlik Cungo açlık soğudu yermengisinde namayen buldu Katarlı uçurlarını anlattımız.
0: Radyo an uçura. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqu solution abunçılar terminalı mazqadamda anıtıldı. Hem de her vakit kaytırıp anıqlı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsiliği məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentləgi nəzər.

0: Radio Anguçlar. Yakında Akçı Nayısının Akçı Bazırdaki Bekip Kinaytiş Köpeytiş Bazısına Timen Tweet'i Apak Kelgen Bir Top Tweet Öçkisi Behraman Yem Yavat Atti. Ular Irak'taki Liyan'ın ölküsünün keltürülgen Aziz Mihman, yani Cungu Huan'ın Guruhi Şirketinin yardım mebliği gitayınıp kirgüzülgen 330 ayla süpetlik Tweet Öçkisiydi. Bu öçkilerin kilişi Akçı Bazırı'nın 2024 yılı başlangan Tweet Öçkisi Uruk Kuruluşu'nun dairesinin kenaycı süpütünü öztürüştek yeni baskışkı kadem koyuqalıqıdın diyerek verdi. İlgirki köp yıkıp az pul tepişte kıyın ehval nöbette kademi kadem bir öçkidin 2-3 paydı eriş kuşalıqa aylandı. Bugünkü gülün vatkanı izi kentlerge nazarı sahipimizi köpçülükke Akçı Nayı Akçı Bazırı'nın bekip kenaytış köpeytiş bazı doğrusu sözlep birimiz.
1: Pamır yegislikke geçeyleşkan tabii yaylaq, baylıqı mol, Akçı Bazırı'nın tevet öçkü bakmıcılıqı tarıhtın boyan çarvıcılarının asaslık kırım mənbəsi bolıp gelgen bolsa mu, lekin nesilinin çekinişi, yekki tevet mehtari töverrek buluş qatarlıq amillarının çeklimisi gifçırgaçka, en enevi bakmıcılık ünümünün eşi astılap kalgan edi.

0: 2024 yılından başlap Akçı Pazarlık Partiye Komiteti uruk kuruluşunu bösüş eğizi kılıp Leon'un ülkesinin yukarı hosulluk tevit ötküsü uruk menbesini kölemleştirip kirgüzdi. İşki yılgı yakın sicil, umumlaştırış arkalık nesli yakşılangan evladi tevit beriş iktidarı, bedeninin yetilişi ve naçar şarait kıtakabıl çallıqı cahette körünerlik evzellikini namayan kıldı. Yani oğlaklarının ayı buluş nisbeti muqim yukur götürüldü. Yetilgen üçkilerinin tevit mehtari nesli yakşılınıştan ilgirki karğanda bir katlanıp tevit talasının İnçkilik derecesi teximu əlalışıb, bazardaki baha talış iqtidari mas qədəmdə küçəydi. Bu yıl fütün bazarının ölçki teviti 4685,5 kilogramqı yetib, kirimnin 1,704,600 yuan eşşiğa türtkü boldi.
1: Akçı Bazarlıq Parti Komitetinin muavin şujisi Cumali'yi tunuşturup mundaq dedi. 2024 yılı tevit ölçküsü uruk kuruluşu yolu koyulgandan bu yan nesil yakşılaş elip gelgen kırma aşırış ünümeyi tedriciye koyup yeri vatıdı. Bir taraftan okşaş bir kış tenerkide bakmışlık ailelerinin oturuş tevit kırmı körünerlik eşip tevit göçünün onursal usul ünümü körünerlik açtı. Yani bir taraftan ala süpetlik ölçkünün sicil kırgızılışı ammini başka caylardın yukur bağda nesil setivilişki tayin valmaydıgan kıldı. Öz köpeytiş, öz yetiştiriş iktidarı körünerlik küçüyüp, uzak müddetlik tenerkini tecep ünümlü aşırış asas silindi. Köplügen bakmışlık aileleri nesli yakışılangan din kiyinki tevit özgüsünün tevitinden pulgu yarabla kalmay, oğlaklarının kotandın çıkırılış eğirliği ve beden süpünün öz yaydık en enevi neslinden yakışınıp, trik çarpı soğudu bazısında tekme rekabet küçük ilgi bulup, bir özgüdün köpeydi ilişkin hakiki işe aşkalıkını katma inkas kılıştı.
0: Kotan yeni daha çarbıçı çoruğumuzsa, öçkü padısıga bir tarafdan ot çöp taşlagaç, yeni bir tarafdan kirimni aşırış hesabatı kılıp, ilgirki öçkü bakmıçılıkına fütüllay konu nesilgi tayangaçka, teviti az bulupla kalmay, süptenin naçarlıqı, yıl boyu aldıraş işlesimu hiç kança pul tapalmay vatkallıqını eğitip bundaq dedi. Nesillik öçkige almıştırgandan boyan her bir öçkinin tevit mehtari ilgirkeden bir katlandı. Ve göç süpütümü özgeçke elip satarlar talışıp seti valgıdıgan boldı. Bu yıllıkı ve göç süpütümü özgeçke elip satarlar talışıp seti valgıdıgan boldı. Bu yıl tevit setişten ibaret bir türdülla ailemiz ilgirke yıllardık edin 10 000 yuandan artık pul tapkaçka turmuşumuz Bargansıri ümit kütüldü.
1: Akçı pazarda Bargansıri köp çarvici huddi onun okşaş tevit öçküsü uruku kuruluşdun hakiki nepki erişip, bir öçkünün neslini yakışılap bir aylık kişilerini beş kitekleş arzusunu kademme kadem riyallıkka aylandırışkı başladı.
0: Akçı pazarı bakıdığan öçküsü buluştun. Yakşı öçkü bir kışkıca tevit öçküsü uruki kuruluşunu kalem kılıp, Pamir egizlikige kiçikini öçkü tevit de ela nesildin ünüm hasıl kılıp, pentechnikiği tayinip kirimni aşırışını ilgiri sürüştek, kirimni aşırıştın ibaret bu zor işini vücut kıçkarğallık makallısını yezip çıktı. Кейінгі қадамда Ақчи базары давамлық түрде кішкене өчкі тевіті кәсбіге сіжіл күчеп, ерлік байлықны жалландырыш арқылық техіму ілмі болған мәнпәәт тәқсімләш механизмі үстеді іздінді. Аммыны мұқим нәпке еріштіріп, кент коллектив егілікіне көрінәрлік зор айтып, бұ юмшақ алтынны техникісі өстірілген, yolları kengaygan, xalq turmuşu yaxşılanğan, kəsb zəncir bilən tutaşdırıb, sap öçke aq tevitinin qədəmi qədəm hayatı küçük dolğan, tərəqqiyyat qızılığa qarab yüzlənişke türtkü buludu.

yer belgisi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianşan restisi'de 514 yürü şeşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetmen haşemetlik durmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat

9 ayının 4-cü günü Yezi İgiliki Yezi Ministerliği, Suudi İşleri Ministerliği, Medeniyet ve Sayat Ministerliği, Merkezi Radyo Televiziye Baş Stansı, Devlet Ormancılık ve Otlak İdaresi, Cunhua Memleketlik Teminat Suudi Hemkarlık Baş Kooperatifi Birlikte Teşebbüs Kılgan, 2026 yıllık Cungu Dihkallar Molusul Bayrimi Altın Küz İstimal Pesli Paliyeti Şanghay Şehri başlandı. Bu yıllık altın küz istimal pesli faaliyeti Molusul'da yeni vaziyet yaratış, emeli işlep güllendirişini ilgili sürüştü.

Baş temi kılgan bulup 9-cu ayda başlanıp 11-ci ayının ahırda ahırlışır. Bu mezgilde soğudunu köpeytip, yezi Y'nin güllendirip, mol husunlu tebrikleş, bütün memleketteki 36 çoğu otur şehrinin köktat ve koşumcu yemeklikler, mesulatları istimalını ilgir sürüş, yezi kentler küçük hem güzel medeniyet sayahat kesip altın üstürüş hareketi bu içe, almaştırış, odullaştırış katarlık noktalık faaliyetler kanat yaydırıldı. Her kaysi caylar, her kaysi tarmaklar mı mol mezmulluk, emli, ünümlük bulgan, mol olsunu tebrikleş, istimalını ilgiri sürüş pahaliyetlerini teşkilleb kanıt yaydırıp, mol olsun bazır Katarlık istimal yeni menzirisi itildirip, şehir yez istimal bazırını canlandırıp, yezgilik mensulatlarının seyitleşini canlandırdı. 2026 yıllık Cungo Dihkallar Mol Usul Bayramı'nın 600 istimal peslini Yezi İgiliki Yez Ministerliği, Soğut İşleri Ministerliği, Medeniyet ve Sayat Ministerlik Katarlıklar birlikte teşebbüs kurgan. Yezi İgiliki Yez Ministerliği'nin tunuşturuşça 600 istimal pesli Cungo Dihkallar Mol Usul Bayramı'nın dağınlık mark paliyeti hesaplanırken. Bunun da işlep çıkış, seyitişini odullaştırış, süpüs kuruş, istimal yeni menzirisini yitildiriş, tor ve tor sırtı da hem Türkiye bölüşünü ilgiri sürüş Katarlık şekiller. Arkalık şehir yezi istimal zenciri yolu ravallaştırılıp, dihkallarının mol usul elip kırımını aşırışı küç koşulup, yezigilik mesulatları seyitiş somusunun cemi 160 milyar yuandın işiga Türkiye bölü diken.

Yakında 8. nöbetlik Cungu Açlık Suudi Yermenkisi Hunan Çanşar'a başlandı. Şincan'dan 160'dan artık karhana, 390 kaldın artık mesulat körgezmeyi katlaştırılıp, ela süpetlik açlık, yağ ve özgeçi yezgilik mesulatları merkezlik körgezme kılındı. Şincan körgezme rayonunda kar, buğday, nukut katarlık özgeçi türler hem de türlük inç pişiklanan mesulatlar Nurgulgan şehir ahalisi ve körgezmeyi katlaşkan Suudigerlerini kadimini toktup tetip görüşge celip kıldı. Bu nöbetlik körgezmede Abdun Rayın bilen Bin Tuen maslaşıp körgezmeyi katlaşıp Şincan'ın yakşı açlık yağları rayon amvi dağlık marka kuruluş neticesinde merkezlik nama yankıldı. Şincan körgezme ümüke meksus meydan tonuşturuş yığını ötküzüp kenişiş fikir almaştırış ve nek meydanlık kilişim imzalaşkı pahalı türkü boğuldu. İşlep çıkış seçişini odalaştırış cette Abdun Raylık Açlık ve Maddi Eşya Zapis İdarisi Liao'nun ülkesi Hunan ülkesi. Çinhay ülkesinin açlık kesbeki mesul tarmakları bilen açlık işlep çıkış seçiş emkarlık ram kilişimi imzalap Şincan'ın yakış mesulatlarının bütün memleketke yüzlünüşü gidip küç koştu. İgilinişçe Cungu Açlık Suudi Yermenkisi memleket boyunca açlık kesbedeki katlam derecesi en yukarı, külüme en çoğun tesir görüştürüş dairesi en ken, devlet derecelik universal körgezim bulup, 2018 yılı tesis kılıngandım bu yan. Açlık obrotunun ilgili sürüş, işlep çıkırış, seytiş emkarlıkını çoğun kurulaştırış, yezi kentlerini güllendirişki küç kuş katarlık cihetlerde mühim rolünü cari kıldırganım.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, hatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Qadirli dostlar, Amerika zontuğu Trump'nın alaydı eldisi Vetko bilen Küyoğlu Koşner yakında Rusya bilen Ukrayna'da ziyaretti bulup, Rusya-Ukrayna tokunuşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan diplomatiya söhbüti musabısını kaytı başlamakçı boldı. Təhlilçilər mundaq dep qardı. Amerikanın bu çağda Rusya-Ukrayna tokunuşunu yaraşdırışı devlet içindeki siyasi ahvalını oylayışını məqsəd kılıdı. Vetkovun bu ketimki səpiri gerçi iki tarafının bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum kılışıdak ciddi vəziyyətini kısqa vaqt pasaytken bolsa mı? Lekin tokunuşunun yadroluk tügünüge təsir körüstelmedi. Bunun Rusya-Ukrayna aldıngı səpideki qiyin ahvalını, Irak musafidin öz ara hücum kılıdığan katmal haletini buzup taşlışı qiyin boldu. Bu çağda yaraşturuşta şahsi gərəz ba. Rusya Zontonu Putin 9-cı ayının 5-ci günü Kremil Sarayı'da Vetko ve Koşner bilen söhbət ötküzdi. Bu Vetko'nun bu yıl 1-ci aydın buyan tuncu qetim Rusya'da ziyaretli buluş. Rusya

Kadirli dostlarına vatkınla sen et sahnesi programımızı programımızın da maşturumuz. Şimdi Uluğ Ana namlı Moğolca nakşini uzunluğa sunumuz.

Mahal, Versan Sarayının manzarasından örnek alınan, Tianshan 1-nji nömerlik turalgısırkı, otur hal 8 qavatlı binalarda hem ailenin küllükki 270 gradoslu aylanma görüş dairesi var. Derizinizde açsanızla Tianshan bağ orman manzarasını görəlaysız. Hem adam intildigan Esil Oltraq rayonundan öy setiwleş köngünizdi kerek iştir. Kızıq liniya telefon nömeri 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Göhal öy jay çekiş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet nömeri 2024-650-102-00-125

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizden ne mümkün küzde

0: yuqori bo'lgani amaliyotda tushdan burun soat 12-dan tushdan keyin soat 5-gacha bo'lgan vaqt bo'lib, bu chaqda quyoshning bulung gradusi bir qadar yuqori bo'lib, UVB texmo markazlashgan bo'ladi. Albatta, bu ko'pchilikni chinqi tushdiki quyosh nurida bevosita optobqa qoqilinishga rag'batlantirganlik emas, balki mushu vaqt ko'zni kechishida qisqa vaqtliq unumlik optobqa qoqilinishni tavsiya qilganlik. Kun nurining tushishi yetarlik bo'lganda muvofiq optobqa qoqilinish. Qish fasldagi kun nurining tushishi yetarlik bo'lmagan vaqtlarda vitamin D zapas miqdorini saqlash kerak. O'rni optobqa qilinadigan eng yaxshi o'rin uy sirti. Agar sirtqi chiqishga haqiqatan amal bo'lmasa, faqat uy ichidala bo'lsa, eng yaxshisi terizni ichib, terni quyosh nuri bilan bevosita uchrashtirish kerak. Mutaxassislar shuni eskartadiki, aynak to'silgan holatda optobqa qilinish unumsiz kun nuriga qoqilinishga tabe bo'lib, aynak mutlaq ko'p sondagi UVB-ni süzüp çıxırıb etdi. Lekin terinin qeyrişini keltirib çıxırdığan UVA-ni qaldırıb qoydu. Bunun paydisi ziyanını qaplay almaydı. Köpçelik terinin ahvalığa asasən aptaqqa qaqılınış vaqtını təngsisi buludu. Məsələn, bu vaqtlar balalarının terisi yumran bolğaçqa vaqtını muvafiq qısqarsı buludu. Yaşanğanlarning aptobqa qaqılınış vaqtını sal uzartışqa buludu. Lekin küçlük aptobqa qaqılınışqa bolmaydı. Көз келді. Дарақ yopurmaqlarının tökülüp, havanın salqınlap qalğanlıqını körümiz. Bolıp bu keçqurun, keçki şapaq gərib kipatqanda quşqaçlar ovusiga qaytıdı. Agar özünüz yalğızmansınız, ixtiyarsız soğuq his qılıp, kişilik hayatdaki həsrət nadamətlər köpeyib ketidi. Bu vaqtda həmrəh buluşub sayahatki çıxıb, egizdə turub yiraqqa nəzər selib, könlünüzdəki yalğızlıq duyğusunu tökütüşünüz kerak. Күз пәсілді қояш нұры күшілік болмайды, назуқлық көпейді. Көпірек әмірақ болышып, саяхат кішкіш, дала паалы етегі қатнышыш, аптапқа қақылыныш, әқиқатан яқшы таллаш. Біз яңчені актіплік білән сақлап, зимістан қышының етіп келешіге тәйярлық қылайлы.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ eñ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qancılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup, onga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yana qanchilik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometrni qoldi.
5: Bay, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yig'ingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ha, nimasingiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'indi ko'rsay, ha? Valla yaxshi, diqqat qil. Hayatını kadırla. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramı boyunca anlatış bərdiq. Anlığınızğa rəhmət.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklari sahibimizde, kuşlar işçidiki müşk eyiq dəb tariplindigan 60 qara leyleknin tudun qabağa makallaşqallıq doğrusu sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatqan Xinjiang sahibimizde bu yıl 1. aydın 7. aygıca Alatau Universal Bajdin Xali rayoni import-export sodu qımmetinin 14 milyard 520 milyon gengi yetkallikini tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde qomış materiallardan tayarlangan, sənətlik rəsimni yurtının nam kartısıga aylandırgan Jang Xinhua bilen tonuşumuz.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılı Şütin abonuçlar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ülgürükü programmalarını anlıqılı boludu.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde kuşlar içindeki müşk eyik deb tariflenilen 60 kara leyleknin tudun habağı makallaş kalıqı doğrusu da sözləp birimiz. Yakında devlet tarafından birinci derecelik noktalı kovdurulan yavayı hayvan kara leylek tudun haba deryası

0: Arısının yukarı yakınındaki Sanji şehri Liuhuangu bazarıdaki derya bölgede peyda oldu. Sanji şehirlik ormançılık ve otlak idarısının sizil közütüp ölçüsü nedirisi de bu rayında yaşaydığın karlelek turtopi sahanının 60 etrafıda mukumlaşkallıkı delillendi. Bu Tudun Haba deryası yakın rayonu ekolojiyelik muhitinin sizil yakışlanışkı yüzengelikinin canlı ispatı bulup kaldı.
1: Seherdeki Tudun Haba yeşillik bürkengen idi. Derya suyu şıldırlap yıkıp durattı. Kar leylek derya boyu da işki üçtün bulup ozukluk izdep, derya çılgısıdaki Behraman otlap yürgen koylar bilen birbirine özün koşkan idi.
0: Liuhuangu bazarı Lo Zhuangzi kentideki çarvıcı Baydiha mındak dedi. Öyüm Tudun Haba boyu da. Her ketim mal bakkala çıkkanda top top kar leylekten körümen. Ulanın hareketi çakkan, daim derya boyuğu berip su içidu, belik tutudu. Biz hemimiz anlı kaldı ulanı koğdap ulanı azırak mı ziyanı uçuratmadık.
1: Kara leylek yine Wuguan, Ganguan depma atılıdı. Yetilgen kuşnan baş, boyun katarlık üstünki teni karamtul koğur rengde bulup, yeşil sözün renglik parkırak nur çeçip durdu. Kökürek, korsak kısmı kardak appak, tomşki ve işkiputi, uçuk kızıl rengde bulup, kuşlar içindeki müşk eğik dep tariflenedu. Soluk yer ekolojiye sistemisinin sağlamlık derecesini ölçeydigan halkılık kuş türü hesaplanedu.
0: Tudun Haba deryasının umumi uzunluğu 144 kilometre, yıllık otturucu ekim miktarı 226 milyon kubmetre, vadinin umumi kölümü 2553 kubmetre. Kvadrat kilometre. Dastlabki yıllarda kanunsuz beliq tutuş, haddan ziyade çarı beqiş qatarlıq amillarının ta'sirida vadinin ekologiyalik muhiti ma'lum darajada buzg'unchiligiga uchragan. Bu vaziyatni uzil kesil o'zgartish uchun Urumchi shahri Bingtuan 12-chi shisi va Sanji shahri maslashib, birlashib harakatlanib, qashalab çarı beqishni cheklash, daryo yo'lini har tarafini tuzash, yerlik beliq turlarini ko'paytirib qo'yib berish qatarlıq bir qator tadbirlar jal joyida qo'llanib, yaqin rayonining ekologiyasini asliga keltirishni sijil olg'a siljitib, rayonning ekologiyalik muhitini ko'rinarli yaxshiladi.
1: Sanji shaharlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash bo'limining mas'uli Ye Chuan tanishtirib bundoq dedi. Uzoq muddatlik kuzatish sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, qarlaylakning bu yerda makonlashib oziq izlaydigan tur topi ko'limi oz deganda az bolganda 10'dan aşkan. Çokkı kımmeti 50'den 60 kişi bolgan. Keyinki kademde biz közütüş kitim sahnını yanım ozışlaştırıp, koğdaş tedbirlerini inçkileştirip, bu soluk yer zirek çakları üçün yaşaşka teximu maskeledigan makan berpa kılımız.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: 280 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetlik radio anlıkçıla. Bu sahipimizde bu yıl 1. aydın 7. aygacı Alatau Universal Bajdin Hali Rayoni import-export soğudu kımetinin 14 milyard 520 milyon yenge yetkerlikini tanıştırırız. Alatau Tamajinistin statistikisi asasınlığında bu yıl 1. aydın 7. aygacı Alatau Universal Bajdin Hali Rayoni'nin import-export soğudu kımeti 14 milyard 520 milyon yenge yetken. Bunun içinde import soğudu kımeti 11 milyard 570 milyon yenge yetip bulturgu okşaş mezgildekinin 19.12% aşkan.
1: Bajdin hali kesipnin coş orup ravajlanışı, Bağçı rayonunun import soğudusunun davamlık eşiğe türtkü buludugan yadroluk içki amıl gaylandı. Bu yıl kirgenden bu yan Alatau Tamojnisi, Tamojna Baş Mehkimisi ve Ürümçi Tamojnisi çıkargan karxanlarının kıyınçılıktın kutuluşuğa yardım berdigan başta itibar beriş siyasetini çoğunkur izcillaştırıp ve emeliyleştirip, universal başdın hali rayon kespini beceriş endisinde yenilik yaratıp, kesip tertipini yakşılap, rayon işçi de bivasta nazaret kılış başkuruşku özgertiş endisini umum yüzlük yolu koyup, Bajdin hali rayonda ambarda saklangan baylıklarını zor küç bilen canlandırıp, paydılınış ünümünü östürüp, Bajdin hali ve Bajdin hali bulmagan mallarını iskilatta belli saklaş. Türgü ayırıp nazaret kılış başkuruşunu işka aşırıp, malını kıska ağırlıkta tekrar toşuş, tekrar yük kaçılaş. Yük düşürüş meselesini el kılıp, universal Bajdin hali rayon iskilatının universal işletiliş nispetini zor derecede östürüp, karhananın universal ticaret tenerhini 30%'den köperek azaytti.
0: Alatau Tamojnisi universal Bajdin hali rayonu kespi bölümünün 4. derecelik mesuliyet kendrolin mundak dedi. Biz çegara halkıgan soğudunu kolaylaştırıştaki 25 türlük tedbirgi seriştirip, Universal Bajdin Hali Rayonu'nun aşağı oburtu tügenilik fonksiyasını sicil kengaytip, TIR halkara yük yol transportu bilen Bajdin Hali buluş birleştirilgen meşgulat yeni endisini muhabbetlik emelileştirdik. Bajdin Hali tatkik kılıp etişte bösüş hasıl kılıp, karhanalarının Bajdin Hali meblağ yürüştürüş, görevçilik hespini tertiplik ilgiri sürüşüge yetekçilik kıldı. 1. aydın 7. aygıca Bajdin hali hesp mukim eşip soğudu kıymeti 12 milyard 917 milyon yenge yetip bulturgu şu mezgilde gidin 8.6% açtı. Bunun içinde Bajdin hali pişiklaş bulturgu şu mezgilde gidin 86.13% eşip universal Bajdin hali rayonunun yukarı süpetlik terakkiyatı yine yeni pelleği götürüldü.
1: Alatau Universal Bajdin Hali rayonu içindeki parça açlık toşuş tömür yol məxsus liniyasının işki kırıştırılgenlikinin türütküsü de Kazakistan'dan import kılıngan buğday, parça açlık məxsulat poyezi arkalık karxanlarının açlık saklaydıgan kanay sıman ambırıga bivastı yetküzülüp, her kitimlik məxsus açlık poyezi'ğı kaçılaş çürüş vakti 60% kıskartıldı. Bu çigradın kirgüzülgen açlıkının almıştırılıp çeçilip getiş kayıp xatırını tövelli tıplı kalmay, teximu muhimi açlıkını yukarı ünümlük düşürüş, tamojnadın tezgat küzüşünü işğa aşırıp, açlık zapas saklaş iktidarını östürüş, açlık bihaterlikige kabaletlik kılış, təminat bilen ihtiyacının tənpunluğunu saklaştımı çoğunkur əhmiyetki iki buldu.
0: Alatau şehri Cinşahı Unçılık Çeklik Mesuliyet Şirketinin Taşkı İşler Mesuli Can Cavyan Mınlak dedi. Alatau Universal Bajdin Hali rayonunun mükemmel Bajdin Hali iktidarı tayinip, meblağ besimimiz teximi küçüklep, seteveliş teximi kolaylaşıp, mal tayarlışımız teximi canlandı. Tamojinin yukarı ünümlük, kolaylık nazaret kılıp başkuruş kapalıtı astıda işlep çıkırış, teminleş zenciri teximi mukumlaşıp, karhanalarının ticaret ünümü sicil östü.
2: İh anı vətən. Siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: bir gheriş yarmu köpulga yaraydıgan ürümçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali derecelik bağbaranlıq mahal. Versal sarayının mänzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalgısirke otır hal egiz qabat binalarda hem ailinin küllikke 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mänzirsini köreleksiz. Hem adam intildiğan esil oltırak rayondan öy setüleş köğününüzde gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Göğal Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setüleş cemiyetinin şerifi. Bir gheriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle var. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yok. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstü.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlığıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sulu şirtin abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlığılı buludu. Nazaret Kılıç Baş Kuruş Baş İdaresi, çoğun tipteki salyot etişinin mecburlaş karakterlik devlet ölçümünü ilan kılıçını tasdikledi. 2026 yıllık Şincan Süpet Eyi faaliyeti umumizlik başlandı degen haberlerde kıtınadı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde pravı numarını setiviliş setiş kanunga xilap mı? Kaşkar'da numar setiviliş setiş dilosudun üçü tekşür bir taraf kılındı degen dilo misalını sözləp birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qilib biriş səhifimizdə su sandıqını dezinfeksiyələb mikrob öltürüş vaxtıdır bolmadı. Təptiş əməldarı İgiz Xəvətlik Ultraq rayında ikinci qitimlik su bilən təminləş bir xətərlikini çın közlidi digən məzmun diqtınadı boludu.
3: Əmdə diqtınla bugünkü qanunsızgi həmrah proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Devlet Bazar Nazaret Kılıç Baş Kuruş Baş İdaresi mecburlaş karakterlik devlet ölçümü çoğun tipteki salyot etişinin bir xatarlık texniki kaidesinin devlet ölçümü 2026-24824'ni 2027 yılı 9. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyduğalık doğrusu da haber ilan kıldı. Devletimiz dünya boyunca en çok pocağınıza salyot işlep çıkırış devleti ve istimal devleti. Çoğun tipki salyot yetiş, mühim tebrikleş murasimi ve meriniyet sayahat faaliyetleri de kent kolunuludu. Bu Bazar Nazaret Kılıç Baş Kuruş Baş İdaresi en yeni tasdiklab ilan kılgan devlet ölçümüge Gün en ministerliği özgertiş kirgüzge

0: bulup memleket boyunca çoğun tipki salyot etiş faaliyetini layyerleş, meşgulat kılış ve başkuruşta birliki kelgen bihaterlik tekniki kaidesi uğrunutup, çoğun tipki salyotlarını etişinin mahiyetlik bihaterlik seviyesini önümlük östürüp, halk ammasının hayati, mal mülük bihaterliki ve cemiyetinin ammavi bihaterlikige kapaletlik kılışı küç koşudu.
1: Tanıştırılışça bu kitimki özgertiş kırgızışta dikkat, derecige ayrış, bihaterlik şaraiti, meşgulat tertibi, bihaterlikni bahalaş katarlıq aşkışlı halkılarga merkezleştirilgen bulup, asaslıq mezmuni tüvendiki töt terapni öz işçige aladikken. Birinci, derece salahiyeti bir-birlap uygullaştırıldı. Kim azsa şu mesul buluş tehimi aydınlaştı. Ölçemde salyut etiş hem başka kespi etiş türüdeki salyut mahsulatlarının ölçme ve sanı boyunca çoğun tipki salyutlarını etiş yukarıdan tövengece 5 derece ayrıldı. Etiş derecesi bilen meşgulat oralarının salahiyeti, meşgulat hadımlarının salahiyeti derece mi derece maslaştırıldı. Derecege ayırıp başkuruş, tizginleş mesuliyet asası gevdesi tehimi aydınlaştırıldı. Meselen, birinci derecelik yetişini cezmen A derecelik salahiyetki ige orun üstüge alıdı. Ali unvanı ige yetiş teknik adımları nek meydanda mesul boludu.
0: İkinci, bir hater aralıkını bir karapla bilgili boludugan bolup, ama tehimi hatırcam tamaşa kılaladigan boldu. Salyot diametrinin çoğun küçüklüğü asasen numurga ayrılıp, numur kança çoğun bolsa küçü şunçu zor boludu. Ölçende türlük salyotun görürmelle bilen bolgan en küçük bir hater aralığı aydınlaştırıldı. Meselen 12. numurluk salyot, diametri tahminen 30 santimetre kilidgan salyotun bir hater aralığı 300 metre. 10. numurluk, yani diametri tahminen 25 santimetre kilidgan salyotun bir hatarlık aralığı 280 metre buluş katarlıkla. Ot çıkardıgan, partılmaydıgan doğru dançılık küçük salyot mesulatları sehtisindeki salyot etiş noktasının etrafındaki 5 metre daire işçide asan yanıdığan nersle bulması gerek bulup, bu bihaterlik hev hatarını menbeden töveletip, bihaterlikini körgülü buluşka kapaletki iki kıldı.
1: Üçüncü, meşgulat kaidesi tehimi çıngıtıldı. Aşkışlı halkılarda asaslanadığan ölçem var buldu. Meşgulat lahiyesi ve teşkilat yolu koyuş lahiyesini tüzüş talibi mükemmelleştirilip, etiş kaniyini mukumlaştırış usulü, koraştırış yantoluk bulunu katarlıq teknika kaidesi yeniden köpeydilip, mesulatlarını koraştırış, piltini uğrullaştırışını tekşürüş, ot yıkış meşgulatı katarlıq bütün ceryanını kaplap, her bir salyutunun bihater kontrol kılığı buluduğun şaraitta kaltıs namayan kılınışa kapaletli kılındı.
0: Tötünçü, ciddi takabül turup bir taraf kılışta emel kılıdgan asas bar bolup, ammanın bihaterliki yanımı östürüldü. Şamal küçü 6 baldın eşip getiş, tuyuksız yakkan karı yamğur, güldürmama, çakmak çıkış, bir normal partlap, ot uçkulları töt etrafı çaçıraş katarlı haterlik ehvalla yüz bergen de, cezben ot tutaş turuşunu vaktınçı tok tutuş, ya ki tok tutuş gerek. Vaktlık saklaş noktasına 24 saat mahsus adem karış. Ot tutaş duruş ağırlaşıp 30 minutta andın meydana girip meydanı tazılap, iştin burun bahalaş, iş davamını başkuruş tezgilleş, iştin keyin bir taraf kılışını yep alıksıman başkuruş işe aşırılıdı.
1: Keyinki kademde bazar nazarat kılış başkuruş başı idarisi Gong'an ministerliği bilen birlikte ölçem teşvikatını küçeytip, icra kılış ünümünü karallik ız koklap bahalap, ölçemden emel ilişip yolu koyuluşuğa hakiki kapalatlı kılıp, mühim tebrikleş murasimi ve çoğun tipteki faaliyetlerden salyut etişini puhta bihaterlik tekniki kapalatı bilen teminleydu. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Bu yıl 9. ay memleket boyunca 49. ketimlik süpet eyi. Abdunum rayındaki cayla süpet, tekniki asasi iktidarını küçeytip, süpet bir hatarlıkı kapalıtı seviyesini östürüşünü başlayımı kılıp, 2026 yıllık süpet eyi yürüyüşlük faaliyetini omumuzu kanıt yaydırıp, Şincan'ın iktisat cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatı küç koşudu. faoliyatda diqqat, sifat, taraqqiyot

0: bütün zincirge merkezleştirilip, tört çoğun nuhtuluk meksus hareket uğrullaştırma kılınıp, süpet ideyasının kişiler kalbinin çoğunkur oran elip, süpet arkalık küç koşuşunun emelileşip, ünüm körüstüşüge türtkü bulunurdu. Süpet medeniyetini tarıkçı cihette, süpet ideyasını karhanılığa kırgızış, mehallege kırgızış, mekteplege kırgızış daimlaştırılıp, süpet samimiyeti vadisi, marke hikayeleri musabıksı katarlık faaliyetlerini kanat yaydırış arkalık, ilgar süpet medeniyeti evc aldırılıp, bütkül cemiyette süpetke ehmiyet beridigan, süpetini koğuluşudigan, süpetini koğdaydigan, koyuk keyfiyat yaratılıdı.
1: Kesplerinin daritini öztürüşge küş koşuş cahatda tekşürüş, tekşürüp ölçeş aparatları, təcrübe hanlarını iç bitiş künü Katarlıq pənni umumlaştırış faaliyetleri merkezli kanat yaydırılıdı. Ölçeş, ölçem, ispat beriş, itiraf kılış, tekşürüş, tekşürüp ölçeş Katarlıq süpet ul əslahalar biriktirilip, otra küçük karhanlar bir punkt şekildeki dalcaydı mulazmet bilen təminlenip, mutaxasslar birinci sepke çoğunkur çöküp, kesel görüp yardım kılış yöleşke təşkilenip, kesb süpetedeki tosuk nokta, qiyin noktala hal kılınıdı. Şunun bilen bile amvi karakterlik süpet paliyeti kən kanat yaydırılıdı.
0: Süpetni östürüş ve marka kuruluşunu çörde bütün atılım rayon boyunca karhanala ilgar süpet başkuruş endisiki toğrulunuşki yeteklenip, bütün ceryallık süpet başkuruş tezgildeş ve sürüştürüş sistemisi mükemmelleştirilip, rakamlaşken akli iktidarlaşkan vasitlagi tayinip, süpetni idar kılıçının derecesini östürüşki türkü bolunudu. Süpet texniki amali bilen özgücü kəsblərini tərəqqi qıldırış çoğunqır yuğurulub, süpet nəmunları sicil yetildirilib, yuqur sapalıq süpet ixtisaslıqlar qoşunu zor aytılıdı. Diqqət, məhsulat, kuruluş, mülazimətdən ibarət üç çoğun sahədə süpetini östürüb, ünümünü aşırışqa mərkəzləşdirilib, Bingtuan bilen yerliknin yuğurumun tərəqqatı çoğunqırlaşdırılıb, Şincan süpeti Katarlıq danlıq markala küçəyitilib, danlıq marka qımmetini aylandırış küçəyitilib, rayon süpet rıqabıtının yeni əvzəlliki yetildirilirdi.
1: Tonuşturulışca süpet bexətərliki tövən çekini qatlıq saxlaş, istimal bazırı muhitini əlalaşdırış bu qitimqi paliyyatının muhim məzmunu işgən. Avtonom rayon diqqətni xalq turmuşuqı köngül bölüşki mərkəzləşdirib, pojansa salyut, quruluşda işlətildiğən sıxlıq saxlaş materialları, ot öçürüş məhsulatları qatarlıq nöqtalıq məhsulatlarını məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hüquqi çəkiliş, saxtalıq qilish qatarlıq qanunğa xilap qılmışlığa qatlıq zərbə berib, tipik dilo misallarını aşkarlaydıken. Kuruluş süpetini tekşürüş, ölçeşi aparatlarını məxsus tüzəş, öy, şəhər məmuriyyeti kuruluşunun süpetini nazarat kılış tekşürüş, çoğun-çoğun suçılıq türlerinin süpetini səyyarı tekşürüşünü puxta alğı sılcıtıp, import kılınadığan istimal boyumlarının süpet bexətərliki xəvb-xətirini közdüb ölçeşini yenimi küçəy dedikken. Mədəniyyət sayahatçilik, yaşanğandı kütünüş, soda, pul muamlı qatarlıq mülazimət sahələrinin süpetini östürüş hərkitini çoğunqırlaşdırıb, nəşir hüquqını qoğdaş məxsus xizmətini alğı sılcıtıb, amının istimal bexətərlikini qoğdaydıkken.
0: Egelin işçe bu yıllık süpet eyip haaliti de köp tarmak birleşi perketliniş, bütün rayonunu kaplaş, del cahidi küç koşuştek roşen alahidlik namayen bulup, süpet cahettin yardım biriş yöleş, kanun icra kılıp tüzeş, süpetlik markalarını umumlaştırış, maharet musabıksi, penli umumlaştırış teşvikati katarlık köp sahani öz içige alırken. Her kaysi velayet oblast şehirle süpet eyi faaliyetini mas kademle başlap, her dercilik saha cemiyetleri köyrüklük rolünü faal cari kıldırıp, sahale süpet talepçallığı tekniki almaştırış, amivi menfaat cehetin yetekleş katarlık faaliyetlerini kanat yaydırıp, sahalenin umumi gevde boyuca süpetini östürüp, dercisini östürüşüge küç koşuduken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilni avj

0: aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaq ni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam kartiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Pıravın numarını setevileş setiş kanunlu xılap mı? Pıravın numarı tutuşka yetmese kanda kılış gerek. Bunun karta bazen numar setevileşten koydu boldu. Bazen numar setiş sorusu bilen şoğullandı. Yakında Kaşgar şehri bilen Maralbeşi nahiyesi pıravın numarı kanunsuz sorusu dilosunu arka arkadan tekşürüp bir taraf kıldı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misalini sözlep birimiz. 9 ayının 1-ci günü Kaşgar Şehirlik Kongen İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirtinin Halıq Sağçıları Nəq Meydanı Barmay Kanunu Xılap Cazalaş Sallıq Məlumatını Arlap Təkşürgəndə Katnaş Kanunu Xılap 2 Qitimlik Bir Tərəf Qiliş Xatirisi Dən Normalsızlıq Barlıqını Bayqıdı. Kanunu Xılap Qiliş Xatirisi Bir Tərəf Qilin Qallarının Həmmisi Şopur Əməs Bulub Kanunsız Soğudu Qiliş Arqılıq Pıravın Numarı Kanunsız Soğudusu Qilmişi Mövcud Bolişi Mümkin Dəb Kuman Qıldı.
0: Kaşgar Şehirlik Kongen İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirti mənbədən sürüştürüp təkşürüş mexanizmini qozğıtıp, alaqıdarlarının kanunga xılap məşğulat tərtibi həm kanunsız mənbət alaqısını umum yüzlük rədildi, həm kanunsız pravın numarı sodisiga çetişlik AX, MX, AXX, 2X-larını kanun boyunca çakırdı. 4 kişi pravı numarı sodası kılıp, katnaş kanunuğa xılap kılmışlarını bir taraf kılıp, namuapıq paydı eliştek kanunuğa xılap paketini yoşurmayı etirap kıldı.
1: Tekşürülüşçe bu yıl 4. ayda tordu kelişidigan avtomobili şoförü A2 kızıl çırağını bösüp ötkenlikten kanun boyunca 6 numar tutulup 200 yen cerimanı koyulgan. Pıravın numarı yetme geçke o numar setevilip kanunuğa xılap kılmışını tügütüş yaman niyetigi gelgen. 4. ayının 8. günü A2 taksi şoförü MX bilen paranlaşış cereyanında numar setevilish oyunu etkan. MX derhal numarını ölçürüşki yardım berdiğalıqını büldürgen. Şu günü A2 veşin arqılıq MX'ke 700 yen pul götkigen. Keyin MX katnaş başkuruş 12123 APP'sige çıkıp AX üçün kanunga xılap 200 yen cerimanını vakaleten tapşurgan. Hem özünün pravısının numarı bilen katnaş kanunga xılap kılmışını vakaleten bir taraf kılgan.
0: Yeni bir deloda AXX çoğun tipki yük avtomobilini haydab, süratini aşırıb etdiş, karşı yönelişti meniş sebebiden cemi 9 numar tutulup 350 yen cerimanı koyulgan. AXX tor arqılıq 2X bile alaqlaşgan. İki taraf AXX 2X'ke 2000 yuan beridigan, 2X katnaş kanunuğa xılap kılmışını vakaleten bir taraf kıladigan bolup pütüşken. 4 ayının 30 günü 2X kanunuğa xılap 350 yuan cerimanını vakaleten tapşırgan, hem pravısının numar bilen katnaş kanunuğa xılap kılmışını vakaleten bir taraf kılgan.
1: 9 ayının 1 günü Kaşgar Şehirlik Kongen İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirti yol katnaş bihaterliki kanununu xılap kılmışlığa numar tutuşunu başkuruş çağrısıdaki alaqdar belgilimlerge asasen A2S, AXX'ke tölegen ixtisadi mənpətinin 3 hessinin tövən cerimanı koyup, pravın numarını setiviliş setiş arka
0: dilosini təkşürüp bir taraf kıldı. 9 ayının 1 günü çüştüm burun, MX bu avtomobil başkuruş oranının kanunga xılap hareketini bir taraf kılış gözünki de avtomobilinin kanunga xılap hatırısını bir taraf kıldı. Xalıq saqçıları dəslepki qadamda təkşürgen de normalsızlıqını bayqıdı. O avtomobil kanunga xılaplı kılgan yol bölükini bilmeyli kalmay, hatta avtomobilinin doğru numar tahtısını mı eğitip bir almadı.
1: Halıq saqçıları dərhal huşyar bulup, numar setevilip, kanunu xılap kılmışını tügütüştek, belgelimi xılap kılmış buluşu mümkün dəb guman kılıp, yanımı ilgirilgən halda soruqanda, MX yanıla hakiki əhvalını yoşurup, cahillik bilen, kəsb becirip, köz boyap, ötkəldin ötüvelişki uğrundi. Halıq saqçıları dərhal inçki təkşürüşün kanat yaydırıp, əməli kanunu xılap kılgan şopur VX'nin, MX'nin yakın dostu işgəlikini, işgəlendə kanunsız pravın numarı sorusu kılış kılmışının barlıqını bayqıdı. Xalıq saqçıları MX'ke ibret terbiyesi bədi ve siyasetini uxturdu. MX hakiki əhvalını etdi. Aslida bu ikis avtomobil haydab qizil chiroqni bosib o'tgandan keyin pravo nomeri yetmagachga May ikis bilan yang ichida kengishib, May ikis nomerni vakolatan o'chirishni putishgan ham munosib topon haqqi berishga va'da bergan.
0: Aloqador qonunlardagi belgilimlarga asosan xalq saqchilari foyda olib nomerni o'chirmoqchi bo'lgan May ikisning pravosidan qonun bo'yicha 12 nomer tortish, 500 yuan jarimani qo'yish jazosi berdi. Nomer setib olib qonunga xilof qilmish xotirasini o'chirgizmoqchi bo'lgan bu ikisga 500 yuan jarimani qo'yish jazosi berdi. Xalq saqchilari anglovchi do'stlarga mundaq eskertdi. Pravo nomeri tovar emas, sodilishqi bo'lmaydi. Shoferlar tövən baxada vakalatan qanunga xilof qilmishi üçün tartılgan nomer xatirisini öçürib etish aldamçılıqqa asanlıqça işinib ketmesligi kerek. Pravo nomerini satqanlıqı tekşirib eniqlangan haman saqçı tərəf qattıq cazalaydı.
1: Programının tordi həm türtke buluş məxsus rayoni içildi. Əgər sizning bu məsləhət soraydığan qanun məsələləriniz bolsa, Solutions abonəçilər terminalını düşürüb programmada həm türtke bulup söz qaldırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları Solutions abonəçilər terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
2: Yer belgisi orindan öy setibilish jamiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulga yaraydigan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisida 514 yurish yashamatlik turalgunun faaliyet orindan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturlıq su üzüşkülüde azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde tərligidek çinikşsünüz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütüv alsanız boludu. Tianshan'daki katlı jamiyatının yashamatlik turmuşudan bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildeleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-0-16.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda suz sanduqni dezinfeksiyalab mikrob o'ltirish vaqtida bo'lmadi. Taptish xodimi egiz qavatlik o'ltiroq rayonni 2-chi qatimliq suv bilan ta'minlash bexatarligini chin ko'zidi degan mazmunda qitiladi bo'ldi. Ammining ichidigan suv bexatarligini qo'g'dash uchun bu yil 3-chi oyda Qaramay shahri Jaramuloq rayonlik xalq taptish mahkamasi mas'uliyatni ado qilish bo'yicha radga turg'izib tekshirish jarayonida 2-chi qatimliq suv bilan ta'minlashda sahiya bexatarligini ommaviy manfaat bo'yicha nazorat qilish modeliga tayinib dilo yib uchini bayqadi.
0: Dilo bejirguchi xodimlar Tavallik rayonidagi ko'plagan egiz qavatlik aholi o'ltiroq rayoniga qarata naq maydonda tekshirishni qanot yoydirib, zapas suvni asrash, kasbkorlarning salohiyati, dezinfeksiyalab mikrob o'ltirish, tozalash xotirasi, mudofaa yondash aslahalari, tozalik ijozati rasmiyati qatorliq ahvollarni turma-turi tekshirib aniqlab, naq maydonda suv bilan ta'minlash aslahalarining yurishi holatini tekshirib, suv bilan ta'minlash bexatarligini nazorat qilish, boshqarishdagi ojiz halqalarni dal joyida bekitdi.
1: Inchikit tekshirish orqali Tavallik rayonidagi bir qism egiz qavatlik o'ltiroq rayonlarda suv saqlash sanduqlarini tozalab dezinfeksiyalab mikrob o'ltirish vaqtida bo'lmaslik. Suv bilan ta'minlanuvchi o'rinlarning tozalik ijozati rasmiyati to'liq bo'lmaslik. Kasbkorlarning sog'lomlik isbotining vaqti o'tib ketish, bexatarlik muhofazati yondosh aslahalari buzilish, kam bo'lish qatorliq masalalarning saqlanganligi, ichidigan suv bexatarligi yoshirin xavfi saqlanganligi, Tavallik rayonidagi aholining ichidigan suv sog'lomligiga bevosita tahdid soladiganligini jazmlashtirdi.
0: Radga turg'izib tekshirishda bayqalgan bexatarlik yoshirin xavfiga qarata bu mahkama qonun bo'yicha ma'muriy ommaviy manfaat da'vosi nazoratchiligi tartibini boshlab, aloqador ma'muriy mas'ul tarmoqlarga taftish taklifnomasi tuzib tarqitib, funksiyalik tarmoqlarning nazorat qilish, boshqarish vazifa mas'uliyatini chingitib, boshqarishdagi kamchiliklarni to'liqlab, 2-chi qatimliq suv bilan ta'minlash aslahalarining sahiya qoidasiga qattiq selishtirib, sistemliq maxsus tuzashni qanot yoydirib, tavallikidagi 2-chi qatimliq suv bilan ta'minlashni yurishtirish, asrash, boshqarish xizmatini doimli qilibdashtirishga haydakchilik qildi.
1: Aloqador ma'muriy tarmoqlar yuksak ahamiyat berib, tez ovoz qo'shib, 2-chi qatimliq suv bilan ta'minlash bexatarlik yoshirin xavfini maxsus tuzash xizmatini umumiylik olg'i siljitdi. 8-chi ayning 19-chi kuni bu mahkama ma'muriy tarmoqlarning yozma tuzatish javobini topshirib oldi. Tuzash natijasini tekshirish uchun 9-chi ayning 1-chi kuni dilo bejirguchi xodimlar tuzatishni qayta tekshirish bo'yicha naq maydonni tekshirib aniqlashni qanot yoydirdi. Navbatda Tavallikdagi ishqi chetishliq o'ltiroq rayonidagi 2-chi qatimliq suv bilan ta'minlash aslahalarini qilibdashtirib tuzatish butunlay tamomlandi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsan elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anglıgıçılar. Bu sahipimizde pul hashtag Ali elektrik üskünüsü setevelişini halamayı 73 yaşlı kulüp açkıçı koşnesinin işkini içip Ali elektrik üskünüsünü elip kettiği degen mezmunda sözler birimiz. 73 yaşlı yan ikiz kulüp içiş hünürge taynıp yıl boyu açkıçını unutup kalan koşnesiyle yardımlaşıp ulanın kıyınçılıkını halkılıp bir etti. Hiç kim bu hünerinin onun baylık toplaş vasıtasıyla ailenip gelişini oylatma bakma garedi.
0: 8. ayının 31. günü Bağraş Nahiyeli Koğan İdarisi Bağraş Bazarlık Sakçıxana ahalının öyüge kayıtkandın keyin elektrik üskünüsünün hemisinin oğurlanğalıqı, kımmetinin 3000 yandının aşılıqalıqı toğırsızdaki malumatını tapşırıp aldı. Sakçıxana cinay işlerini taqiqlash çoğun atırtı bilen birleşip, tezden sakçı küçü teşkillap, naq meydanını çarılap tekşürüşünü kanat yaydırıp, ziyallanğıçının aşkanısıdaki buz tartqı, gaz ocaq, su ıstıkışının çoğup elip ketilgenlikini kördü. Lekin, işkinin kolupı sak bulup, zorluk bilen komuruş izi yok edi. Halıq sakçıları cinayet gumandarını, Oltıraq rayonunun muhitini pişiq bilipli kalmay, yana kolup etiş maharetikimi pişiq dap hüküm kıldı.
1: Oltıraq rayonundaki kulüp iç maharetini pişik bilidigan birden bir kişi yan ekis idi. Lekin retke turguzup tekşürüşünün dastlabki mezgilde katmal halet şekillendi. Halıq sakçıları ahalilerini ziyaret kılganda hemmeylen yan ekiske kızgın, estaydıl, başkalarga yardım berişini hoşallık dep bilidi. Köpçülüknün nezirdeki samimi adam dep baha bedi. Halıq sakçıları dilo yüz bergen mezgildeki kişilerin izini bir mi bir retlep çıkan ikin barlık gümanlık nuhtlarının yan ikiski kartılgalıqını baykıdı.
0: 9. ayının 1. günü halıq sakçıları şik aldığı berip yan ikisinin sürüştürdü. Dastlabda onun çırayı temkin bulup halıq sakçıları bilen salmaq paranlaştı. Lekin halıq sakçıları koşullarının onu kızgın, işençlik dep mahtıqallıqını tılğa alğanda yan ikiz bir demdala sükütkü çömüp beşini tüven saldı. Uzaq vaqtın keyin oğurluq paketini etirap kıldı. Yan ikisinin ıxrarığı asaslanğanda özünün buz tartıqısı buzulup kalğaşqa o pul xajlap setibilişini xalamayı koşunsının elektri üskünüsünü oğurlaş neytigi kelge. O üstünki qavatdiki ahalının izderkini köp qitim közdüp, öyde uzaqtın buyan adam turmağalıqını jazimleştirgen. 8. ayının 21. günü o şişini qayta-qayta çekip sınap, öyde adam yoxluqını üzül kesil jazimleştirgen deyin keyin, ətisi səhərdə bir qatlıq kartını işiltip, şişini aşqan. Arqadan yan ikiz öy içindeki 3 aylı elektrik üskünüsünü tez sürətli çoğup, həmmisini özünün yer astı öyge yötkep, işletkili boladığan zapçaslarını özgertip, koraştırıp, özünün elektrik üskünüsüge ornatkan. Kalgan zapçaslarını kereksiz boyun süpte de satmakçı bolgan. Lekin tehe pulga aylandırmayla sakçı tarap tekşürüp kolgu düşürgen. Tekşürüşünün çoğunkırlaşıgı ağışıp, halıq sakçıları yan ikisinin yana bir yöşürün delosunu qezip çıxdı. Bu yıl 6 ayda o oxşaş usul bilen, Oltıraq rayonundaki uzaq mezgil bikar turgan yeni bir ahalının öyüge yoşurunca kırıp oğurluq kılıp, oğurluqan boyumlarını setip payda algan. Ahala uzaqçı qaytıp gelmegeşke bu dilo izcil baykalmıgan. Növette bu dilo yanıla yanımı ilgirligen halda tekşürlü vatıdu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Hürmetlik radyo anıqıçıla. Şinjan radyo televiziya stansının münbet tıprak programısını anışanlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdınki programımızda tüvendiki məzmunları da anışı birimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Ağçı Nahiyyəsinin Ağçı Bazarı nesil yaxşılaşkı tayınıp kerimli aşırış hesabatını yaxşı kıldı degen məzmunlar diktanlardı buludu.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde 1029 kişinin işçi hizmetçisi Çin Yakun kolu yazılıdığan pışırık dokunu geçip bir top açısının 5 yolu terek buldu degen məzmun diktanlardı buludu.
1: Yezi iyilikki yezi dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde 2026 yıllık Jungo dehqallar mol hosul bayrami altın köz istimal pesle başlandı. Şinjan'ın yaxşı aşlık yağları 8. növetlik Jungo aşlık sodi yermengisinde namayen boldi qatarlı uçurlarını anlatımız.
0: Radyo an uçura. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution abunçıları terminalı mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anıgılı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio anlıkçılar. Yakında Akçı Nayısının Akçı Bazırdaki Bekip Kinaytiş Köpeytiş Bazısına Timen Tweet'i Apak Kelgen Bir Top Tweet Öçkisi Behraman Yem Yavatatti. Ular Irak'taki Leon'un ülkesinin keltürülgen Aziz Mihman, yani Cungu Huan'ın Guruhi Şirketi'nin yardım mebliği gitayınıp kirgüzülgen 330 ayla süpetlik Tweet Öçkisiydi. Bu öçkilerin kilişi Akçı Bazırı'nın 2024 yılı başlangan tweet öçkisi Uruk Kuruluşu'nun dairesinin kenaydı. Sübütünü öztürüştek yeni baskışkı kadem koygalıqıdın diyerek verdi. İlgirki köp yıkıp aspul tepişte kıyın ehval nöbette kademi kadem bir öçkidin 2-3 paydı eliş kuşalıqa aylandı. Bugünkü gülün vatkanı iz kentlerge nazar sahipimizi köpçilikke Akçı Nayı Akçı Bazırı'nın bekip kenaytış köpeytiş bazı doğrusu sözlep birimiz.
1: Pamır yegizlikke geçeylaşkan tabii yaylak baylıqı mol. Akçı Bazırı'nın tevet öçkü bakmıcılıkı tarıhtın boyan çarvıcılarının asaslık kırım mənbəsi bolıp gelgen bolsa mı? Lekin nesilinin çekinişi. Yekki tevet mehtari töverrek buluş qatarlıq amillarının çekilmesi gibi uçurgaçka en-envi bakmıcılık ünümünün eşişi astılıp kalgan edi. 2024 yıldan başlap Akçı Bazarlık Partiye Komiteti Uruk Kuruluşu'nı bözüş eğizi kılıp Leon'un ülkesinin yukarı hosulluk tevet ötkisi Uruk mənbəsini kölemleştirip kirgüzdi. İki yılgı yakın sicil, umumlaştırış arqılıq, nesli yakşılanğan evladi, tevit, beriş iktidari, bedeninin yetilişi ve naçar şarait kıta qabılcallıqı cahette körünerlik evzellikini namayan kıldı. Yani oğlaqlarının ayıb oluş nisbeti muqim yukur götürüldü. Yetilgen üçkilerinin tevit mehtari nesli yakşılanğan

0: 29 kişinin işçi hizmetçisi Çen Yakün'ün kolu diye yazılan bir pışırık dükkanı arkalık bir top aç sınavının 5 yolu terek bol alık doğrusuzdaki ilk ayını sözler birimiz.
1: 166. tüen çarvıçılık işkinçiliyeninin işçi hizmetçisi Çen Yakün'ün Şampin pişirikleri yeni dükkanına girgenimizde meşgulat supsi etrafıdan mezelik purak taralgan idi. Хемир йогырып, зувылы кылып, жылты эчип, шакил чыгырып аткан Чынякун белән бернече аял ишчи бешене төвән кылган ичә, мевы көк тат кыямы белән йогырылган хемир ва гүллүк мома, печене бирәнекләрне таярлап атты. Үстәлгә яңа мевы көк тат кыямы, сап сүт, ярлык тухым рәтлек тизылган булып, мал чалсыда һеч кандак бутылкалык куруч күренмәйди. Bu yıl yığıla 1029 kişi Beyyan şehri boyunca emgek nemunetçisi bulup bahalanan Çın Yakün üstelini sürtgeç özünün 11 yıllık egilik tikleş yolu doğrusu da paranlaştı.
0: 1990 yılı doğulan Çın Yakün Muşucay'da doğulup çoğun bulan 3. evlat 1029'lik. Dastlabki yıllarda o bir tat turun dükkanı içini planladı. Lekin öy icarisi üstüne ham materyal cihetteki iş başlaş meblağı onun aldığı koyulan bir ötkel bulup kaldı. Çen Yakün bir terep kat Çen Yakün terep terep katırıp yürüp hiç kandak netice çıkarılmadan değil ki amalsız leyen düğü ayarlar birleşmesini izledi. Aynı çağda o anca çok ümit kütmegen idi. O ilmiğe yerden ayarlar birleşmesinin hizmetçisi kayıt kayıt katırıp onun materyallarını reddişik yardımlaşıp siyaset cettin odulaştırıp naiti tezli ayarlarının ailede ilgilik dikleş yardım üsümlük karız meblağıdın 50 bin yuan iltimas kılıp verdi.
1: İlgilik dikleşinin deslepki mezgeliği telgi ilinsa Çın Yakün'nün hazır kadekli ise de. Vaktada nekleşken bu meblağ bilen o 10 netçe kvadrat metrlik küçük dükkanda oğuşluk ticaret başlavaldı. Ata anısı küçükeden tartıp ögetken samimi adam buluş, yakşılıkka cevap kaytırış, şunundan itibaren onun ticaret yoludaki özgermez mizanına aylandı.
0: Yemeklik yasaştı vicdan bilen işkiliş birinci oranını tordu. Çen Yakün yığılı doğup giden çıkan meyve kök tat kıyamı koş yoğurulgan, hımırda pışırılgan, pışırıqını elip görsat geç, on meyve kök tatlarını öz cayımızdan setuvalımız, hımırını boldurganda köptürgü çişletmeyimiz, yaşangallar, ballar, əmeylen, hatır cembiyeleydu, dedi. Bu yıl o 300 milyondan artık meblağ silip dokan külümünü kena etdi. Alaytan şendongu berip özgeç peçirin pürenik yığın hüner sen itini ögendi. Kolda ezilgen kahve, renglik meyve köktat kıyamı koşulgan moma, çöp, kar açtıklanan moma katarlı köp kıl mesulat liniyesini yığından köp eğitip, bütün liyende kolda yasap kuruç koşmasızlıkta çıntırdı. Yettinç ayda tuş deryanda yenik derecede nemleşip kalan bir türküm un dukanı yetküzüldü. Gerçi unluğun temeli tesir yetküzmegen bolsu mu, o yanılı derhal mal temelli güç soğudukar bilen alaklaşıp hemisini kaydırıp etti. Çın Yakün mundak dedi. Bunun yeterlik ham materyal pulunu ticep kalsak net 100 yuan artı tapalayımız. Lekin işçi hizmetçiler amısının işençten ayrılıp kalımız. Keyin bunu kanç pul hecelep mu tuluklu ol bulmaydı. Çın Yakün'un sözü addi tüz bolsun mu? Lekin onun tüven meydanda yıldızı tartıp ilgilik dikleşti ki tutturup duruş asasını ipadilip verdi.
1: Baştan ahırı samimi ticaret kılış tövən çekede çıntırıp, erzan bahalıq kaymaq işletmey, sanayet təm kuruşlarını arlaştırmay, hakiki materyal işletken. Bahası muvapıq bolğaçqa Çın Yakün'nün dükkanının yaxşı nami barğan sıra taraldı. Tövən meydandaki işçi hizmetçiler amması olayıdan kelip onun pişiriklerini setivelişini halaydıgan buluşdi. Muşu tarakıda onun küçük dokununun Marksi barğan sıra zoraydı.
0: Yeni dükkan bütkendiğin kiin Çın Yakün minnettarlık hissiyatını kalbige büküp birinci vakıta tüven meydandaki üyede iş kütüp durgan turmuş kıyıncılığı bar ayarlarına illik yetküzüp işçi kubul kılıç dervazısını içip şart koymayı samimi yarı bilek boldu.
1: İlgiri bir gazetçik Yangjong Yanning uyidagi cho'nglar yashanib qolgan. Balasi kichik holidan xabar oladigan odam bo'lmagachqa, boshqalarga o'xshash ishlamchilik qilish fursati topa olmagan.

0: Ailesinin kirim menbesi birlik xil bulup kalgaçka turmuşi gori gülrek ötetti. O Çinya günnin pişiruk dokunuğa kelgenden kiyin ahval da tüpten özgürüş buldu. Bu yerde Çinya gün en asasi xemir yoğuruş maharidi. Kaqlap pişiruş ot küçini igileştin, her xil içimliklerini köngül koyup tənşeşkice kılç kaldırmay, onunla kol mu kol көңіл қойып өгетті. Яңчуң янни техімі тәсірлендіргіні, Чын Якунның оның қиыншылықыны көзді тұтып, ентайын жылық болған қызмет орылаштырыш төзім болып, оның дүкендегі қызметіге вән айылыстықыларының алыдың қабар елішіға мүкеммел капалетлік қылып, ішік алтыдыла мүкем ішкі орылышыш имканиетіге егі қылғыны болды.
1: Ticaret cadde Çenya gün dükkanının mokun xeridarlar yakın bilen kanaatlanıpla kalmadı. Set yollarını yanımı kenaytıp kirimini aşırış için o yana dükkandan çıkıp parça set yollarını pahalı kenaytı. Adam bir kadar merkezleşken rayonlarda kümül koyup yayımı içip yığıdın doğup gidin çıkan koldu yasalgan herkıl peçinin prenik püşüruklarını parça sat. Bu tedbir dükkanın ticaret kirim yolunu ünümlü kenaytıp Umumi kirimini aşırıp kalmayı yine yan çoğun yengi okşaş dükkan hizmetçilerine iş hakkının sırt yaratkan ünümdün pırsent ayrış pırsatı yaratıp, onların cephalık emgekini tekme mol ünümge eriştirdi. Hazır kadar onu bu küçükkini pışırık dükkanı yigirmedin artık ayalını mokum kubalı kılıp yakın etrafta işe uğurlaştırdı.
0: Tekme kımmetlik bulgunu, Çin Yakun özünün egilik tikleşinin dəslapki məzgildiki cəbbasını baştan ahır esədi saqlap gəldi. Ətrapıdiki Nurgun Atısınılının əyni yıllardiki özüki oxşaş egilik tikleş arzusını könlüge pükkən bolsumu, əmma iş başlaş məbləği yetişməsliktin qiyinli vatqallıqını bilgəndə o oxşaş hissiyatı bulup, qıl çikilənməy yardım kolonu sundi. O təşəbbüskarlıq bilən özünün təcrübəsi və kişilik münasibətindən faydalanıb, igilik tikləş oyi bar bu igilik tikləgüçülərə həmrəh olub, Tüən Meydan Ayallar Birləşməsi qatarlıq tarmaqlara köp qaytım udullaşdırıb, tür iltimas qilishinin konkret tərtibi, material tayyarlaşının mühim nöqtələri, həm də özü izdinib tapqan qimmətlik ticarət təcrübələrindən səbirçallıq bilən təfsili bəhrləndirdi.
1: O kızgın yardım bilen ilgiri kiyim bulup 6 ayalının umumi sonmisi 360 milyon bulgan ailesi de ilgilik tikleş ayalarının ilgilik tikleş katarlık türlük güleç meblağını muhabbiyet iltimas kılışığı yardım verip onların ilgilik tikleşi kıyım buluş meselesini hakikiye hal kılıp bu arkalık tekim köp ayalının özgü işindigan buluşuğa Öz aldığı kirimin aşırış yolu menişiği türkü bulup, hakiki türde bir adam ilgilik tikleştin ibaret uçkunu yandırıp, terakki kılıp, etraf tiklerge hakiki türkü buluş vaziyetini yaratıp, iktisadi ve icdimai ünümünü ten kolu keltirdi.
0: Onnetçi kvadrat metri kelidgan bir iğızlık küçük pişirik dokunadın. Bugünkü kündeki peçeyini prenik, Qəhva, özgəcə qarı açlıq məhsulatları bir gəvdə qılınğan universal dükkanğa tərəqqi qılışqıcə, Çinya günnin 11 yıllıq egilik tikləş yolu Bengtuan asasi qatlam ayallarının öz küçəgi tayınıb iş görgənlikinin ixcam kartinisi.
1: Çinya gün yeni dəbirdiki əmgək nəmuntisi buluş sübdi bilən yer cihanı zilzilgi salğudak uluq işlarını qılalmıdı. Pəqət, Mevkani bir pışırık dökünü koyup, süpet tüven çekini saklap, ayalarının ışkı oğurluşuğu türkü bulup, amvi menfet işleri de çantırıp, küçükkine nur arkalık mihir muhabbetinin illik ekmenin mücessem dediği.

9 ayının 4-cü günü Yezi İgiliki Yezi Ministerliği, Suudi İşleri Ministerliği, Medeniyet ve Sayat Ministerliği, Merkezi Radyo Televiziye Baş Stansı, Devlet Ormancılık ve Otlak İdaresi, Cunhua Memleketlik Teminat Suudi Hemkarlık Baş Kooperatifi Birlikte Teşebbüs Kılgan, 2026 yıllık Cungu Dihkallar Molusul Bayrami Altın Küz İstimal Pesli Faaliyeti Şanghay Şehri başlandı. Bu yıllık altın küz istimal pesli faaliyeti Molusul'da yeni vaziyet yaratış, emeli işlep güllendirişin ilgiri sürüşünün baş temi kılgan bulup 9. ayda başlanıp 11. ayının ahırda ahırlaşıyor. Bu mezgilde Suudi'ni köpeytip, yezi iyilikini güllendirip Molusul'u tebrikleş, bütün memleketteki 36 çoğu otları şehrinin köktat ve koşumcu yemeklikler, mesulatlar istimalını ilgiri sürüş, yezi kentler küçük hem güzel medeniyet sayahat kesip altın üstürüş hareketi bu içe almaştırış, odullaştırış katarlık noktalık faaliyetler

kanat yaydırıldı. Her kaysı caylar, her kaysı tarmaklarının mol mezmulluk, emli, ünümlük bolgan, mol olsunu tebrikleş, istimalını ilgiri sürüş pahaliyetlerini teşkilleb kanat yaydırıp, mol olsun bazır Katarlık istimal yığın menzirisi itildirip, şehir yez istimal bazırını canlandırıp, yezgilik mensulatlarının seyitlişini canlandırdı. 2026 yıllık Cungo Dehkallar Mol Usul Bayramı 6 Küz İstimal Pesli'ni Yez İgliki Yez Ministerliği, Soğut İşleri Ministerliği, Medeniyet ve Sayat Ministerliği Katarlıklar birlikte teşebbüs kılgan. Yez İgliki Yez Ministerliği'nin tanıştırışça 6 Küz İstimal Pesli Cungo Dehkallar Mol Usul Bayramı'nın dağlı mark pahaliyeti hesaplanırken. Bunun da işlep çıkış, setişini odalaştırış, kuruş, istimal yeni menzirisini yitildiriş, tor ve tor sırtı da hem Türkiye bilişimi ilgiri sürüş Katarlık şekiller. Arkalık şehir yezi istimal zenciri yolu ravallaştırılıp, dehkallarının mol usul ilik kırımını aşırışı güç koşulup, yezigilik mesulatları setiş sonrasının cemi 160 milyar yuvendin işe türkü bulu diken.

Yakında 8. nöbetlik Cungu Açlık Suudi Yarmenkisi Hunan Çanşar'a başlandı. Şincan'dan 160'dan artık karhana, 390 kaldın artık mesulat körgezmeyi katlaştırılıp, ela süpetlik açlık, yağ ve özgeçi yezgilik mesulatları merkezlik körgezme kılındı. Şincan körgezme rayonunda kar, buğday, nukut, katarlık, özgeçi türler hem de türlük inçik pişiklanan mesulatlar, nurgulgan şehir ahalisi ve körgezmeyi katlaşkan sodigerlerini kadimini toktup, tetip görüşge celip kıldı. Bu nöbetlik körgezmede Abdun Rayın bilen bin tüven maslaşıp körgezmeyi katlaşıp, Şincan'ın yakış açlık yağları rayon amvi dağlık marka kuruluş neticesinde merkezlik namaya yankıldı. Şincan körgezme ünlüke meksus meydan tanıştırış yığını ötküzüp, kenişiş fikir almıştırış ve nek meydanlık kenişim imzalaşkı pahalı türkü bu oldu. İşlep çıkış seçini odalaştırış cette Abdun Raylık Açlık ve Maddi Eşya Zapis İdarisi Liao'nun ülkesi Hunan ülkesi. Çinxay ülkesinin açlık kesbeki mesul tarmakları bilen açlık işlep çıkış seçiş emkarlık ram kilişimi imzalap, Şincan'ın yakış mesulatlarının bütün memleketke yüzlülüşü gidip küç koştu. İgin işte Cungu Açlık Suudi Yarmenkisi memleket boyunca açlık kesbedeki katlam derecesi en yukarı, külüme en çoğun tesir görüştüş dairesi en ken, devlet derecelik universal körgezmi bulup, 2018 yılı tesis kılıngandım bu yan. Açlık obrotunun ilgili sürüş, işlep çıkırış, seytiş emkarlıklarına çoğun kurulaştırış, yezi kentlerini güllendirişki küç kuruş katarlık cihetlerde mühim rolünü cari kıldırganı.

Hürmetli radio dinleyiciler. Şinjan radio televiziya stansının munbet bırak programısı boyu canlı tiş berdik. Yaqtırıp anlığınınlar rahmet. Ätki munbet bırak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki texnik köp sarıqlı hekayeler devamlıq huzurunlarda buludu.

0: Mektep içi sırtıda.
1: Yakında Gorlis şehirdeki her kaysa otur başlangıç mektepler okuş başlangandaki tonci dersini başlap, öz yerinin baylıkıga tayınıp, emgek arkalık çenikiş, kanunçılık bir xatarlık ki katarlık köpkıl dersğana berpa kılıp, okuçularını kötürengü yukarı örleş ruhi kıyapıtı bilen yeni okuş mevsimini başlaşka yetekledi. Yakında Gorlis şehirdeki her kaysi otur başlangıç mektepler okuş başlangandaki tonci dersini başlap, öz yerinin baylıkıga tayınıp, emgek arkalık çenikiş, kanunçılık bir xatarlıkı katarlık köpkıl dersğana berpa kılıp, okuçularını kötürengü yukarı örleş ruhi kıyapıtı bilen yeni okuş mevsimini başlaşka yetekledi. Gorlis şehirlik 12-ci otur mektepte bütün mektepteki 2300'den artık okutkıcı okuguçı bir yerge cem bulup okuş başlangandaki tonci ders terbiye faaliyetini kanat yaydırdı. Derslikte dikkat zihin yığış terbiyesine merkezleştirilip universal misallar arkalık düşendiriş, hem türtkülük fikir almaştırış, sınırlık görsüz katarlık köpkül şekiller arkalık okuçular halatını tanışışke yeteklendi. Gorlis şehirlik 12-ci otur mektepning axloq tarbiya müdiri Yanglu mundaq dedi. O'qish boshlangandiki tunchi dars bosh tema tarbiyasi faoliyati o'quvchilarning yangi o'qish mavsumiga tez moslashishga kuch qo'shdi. Keyingi qadamda maktabimiz bosh tema tarbiyasini sijil cho'nqurlashtirib, odam tarbiyalash unumini mustahkamlaydi. Gorlis şehirlik 16-cı otur mektepte mektep her kaysi sınıf okuguçularını Milletler İttifaklığı terbiyesi doğrusudaki filmini görüşkü teşkilledi. Hem etrafıdaki misallarını birleştirip düşendiriş elip vardı. Gorlis şehirlik 16-cı otur mektep 6-cı yıllık okuguçisi Sümeyye İldar mundaq dedi. Bu dersten men savaqtaşlar bilen kol tutuşup, tırışıp, yaxşı ögünüp, çoğun bolğanda güzel yurt makan kurup çıkışını düşendim. Ләңгәр езілік естейді Gorlis шәһәрлек Гоңән идарасы Ләңгәр езілік сақчықанысының халық сақчылары дәріс ханығы кіріп, диққатны балаларының көнділік бейхәттәрлікедекі мұхим ноқтыға мәркәзләштіріп, вәдән шәқсиетіні қоқташ. Натоныш кішілерге алдынышның алдыны еліш, сыныптікілер білән достаны өтіш, суда тончықып келішнің алдыны еліш, йол

Sevimli küçük dostlar, anlavatkanınla Şinjang Radyo Televiziyası stansının bir vasıta anlatılavatkan Gülgünçeler programı sizi.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülüde azadı su üssünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyapet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp pişirdeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
1: Meşhur şahslarının balılıktaki hikayeleri.
2: Yakında Kurlis şehirdeki her kaysa oturup başlangıç mektedir.

Sevimli küçük dostlar, bu sahibimizde derek yopurmaqları köz gelgende neme üçün bazıları kızırıp bazıları sarğıydı degen temada doktorumuz. Küçük dostlar, sizler köz basıldaki ormanlıqını təpsili közdüp baktınlar mı? Köz şamali çıkışı bilen derek yopurmaqları bəs-bəsdi tökülüp, bazı yopurmaqlar altındak sirk rengi, bazıları kıp-kızıl, kızıl rengi kırıdı. Oxşaş bir yopurmaqın köz basılda rengi nemişke oxşaş bulmaydı? Bugün biz birlikte yopurmaqlarının rengi özgürüşünün sırını içip bakaylı. Ameliyatta yopurmaqın rengi, yopurmaqtiki oxşaş bulmağın pigmentlerden geledi. Ertiyaz yaz basıllarda dəl dərəklər özüşke başlaydı. Yopurmaq tərkibi de köp miqtarda xlorofil buludu. Xlorofil yeşil rəngde bulup, hayati küçü, nahayti küçlük. Yopurmaqning quyosh nurini sümirishi, oziqlik hosil qilishiga yordam beradi. Seriq, qizil ranglik pigmentlarning hammasini to'sib oladi. Shunga atiyoz, yoz fasllarida yopurmaqlar yap-yashil ko'rinadi. Kuz kelganda havo asta-asta sovib, quyosh nuri azlab, daraxtlar orom elishi oldiga kirishga tayyorlanadi. Bu vaqtda yopurmaqdagi xlorofil asta-asta azayib, yo'qolib, to'silib qolgan pigment asta-asta payda boludu. Eğer yopurmaq tərkibide nurğun ksantofil ve karotin bolsa, xlorofil yoqalgandan keyin yopurmaq uçuk seyirk rengi kırıdı. Yenşin dərxi terek yopurmaqlarının sarğı yeşinin səbəbi muşu. Ama bazı dərxi

Sevimlik küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Gülgüncelar programımızı boyu canlı dişberdik. Tekimi köp məzmınlarını anlamakçı bolsanlar, ata ananlarının əmraqlıqı da Solo Shooting abonçılar terminalımızını düşürsanlar buludu. Programımızın yaqtırıp anlığınanlağı rəhmət, dekitinlar davamlı kıstansımızın anlatılış aldı tuturgan başka programmalarda bolsın.

0: Qashqar Mektep Rayonu Oquvchilar Xizmeti Bölümü.
1: Əsi yaqından bu yan küzlük yaylaq köçünün yuqori pəlli məzgilini kütüb aldı. Çarvıçılar avtomobildi köçürüş usulunu qollunub, 100 min çarvını küzlük yaylaqqa toşadı. Çarvıçı odun tuya mundaq dedi.
0: Rayonun hər qaysı caylarda çarva və öy quşlardakı qurtnu yoxdiş, yuqumnun aldını eliş xizmeti tərtiblik qanadiyidin ən sirəpli yürətdi. Hazır nahiye yezlardaki texniklar öyümüzge kelip, küzlük vaksine emledi. Yine kotanı dezinfeksiyeleş, yokumluk keselliklerini, küzütüş usulünü sevirçallık bilen öyetti. Bunundan köylümüz naiti hatır cemboldi. Bu yıl Manas nahiyesindeki çarva ve öyküşlerde yokumluğun aldığını eliş, umumi miktarı cemi 2 milyon 214 man tuyakı yetip, nahiyedeki 4955 bakımcılık ailesini kaplap, 9. ayının ahırıda çarva ve öyküşlerini immunitetlaş hizmetini umum yüzlük tamamlaş mülçerlendi. Baucadiyen bazarı, Baucadiyen kentide yokumdun müdafiyeleniş kadimleri çarva ve öyküşlerine vaksine emlep, yokumdun müdafiyeleniş kulak belgesi takaş, tizimlap engi eliş katarlı hizmetlerini tertiplik kanat yaydırdı. Yokumdun müdafiyeleniş kadimi Xu Zhixiang mundaqdırı. Kutanığı kırgızıştın burun aldı bilen bakımcılarının kala, koyularının salametlik ehvalını sorab, immunitetlaşka boladığalarını pütülleyi immunitetlap, immunitetlaşka bulmaydığalarını her ayının 13 günüden 15. günü gece toluqlap immunitetlap, vaksinanın roluğa təsir yetiştin saxlanıp, bakımcılarının yükünü yeniklettik. Arşan nahiyesindeki kündelen çarvıcılık meydanı modit ettirdiğine yeniden yasalgan ölçemleşken çarvılarını vanılaş kölçki işgi kiriştirildi. Çarvıcılar koy padılarını yakın etraptılar, çarvılardaki kurtlarını yoktup, yokumdun mudap yelnişini tamamlayalaydıgan boldi. Çarvıcı Ulan Bayır mundaqdırı. Koylar vanılangandın keyin bedenedeki kurtlar mu azıyıp, asan ağırıp kalmaydıgan boludu, sağlam çoğuydu. Bunun biz bakımcılarının kırımını köpeytişimizge yardımı intayın zor. Hazırgaca Şucay'dan ölçemleşken çarvılarını vanılaş kölçkidin 28'i yasılıp 560 min koyunu vanılap yokumdun müdafiyeleniş hizmeti tamamlandı.
1: Stansımız haberi. Şincan'ın Tunci Türküm'deki şorluk suda bütün musabılık süniyi köpeytilgen yerlilik tügümü kıskıçbakı komçıkı. 9-ayının 8-ci günü Köktoqay nahiyasının Uça su ambırığı koyup verildi. Bunun bilen Şincan'ın derya kısquçpaqısını köpeytişte, tabii köpeytiş derecesi bütün musabılık süni usulda tizgilleşke östi. Köktoqay nahiyasında Şorluq su rayonu zapsi yeterlik bolgaçka, Şorluq suda özgeçi su mesulatları bakımçılıkını terakki kıldırış şaraiti evzel. Lekin uzaktan buyan Şincan'da derya kısquçpaqısı bakımçılıkıda yetiştirilgen kısquçpaqılarının köpüncisi rayon sırtıdın yötkep kelişki tayinlidigan bolgaçka uzun yolluk toşta horaş eğir. Kısquçpaqılarının Şucay'nın suyuge mas keliş iktidarı aciz bolup, kesipnin kölemlişip terakki kilişini çeklep turbatkan çoğun kıyın mesele bolup kalgan edi. Cirlik delilleşini tamamlıqallıkını tonuşturup mundaq dedi. Köktoqay nahiyasında yetiştirilgen tügümü kısquçpaqı komçıqını oğuşluk koyup verip, resmi şorluk su, bakmıçılık, tətqiqat, basquçıqıqat.
0: Zamandaki yaşlarının mədəniyet ihtiyacıga mərkəzləşdirip, moda muzika, elektronluk muzika, moda oyun koyuş qatarlıq, yeğindin gülün vatqan kəsip altını nuxtılıq orullaşdırıp, muziki icadiyeti, nəx meydanda oyun koyuş, mədəniyet, almaştırış, moda, istimal bir gevdeleşken mükemmel yaşlar muzika ekologiya çemberkini berbaqlıdır. Şincan Mojiye Mədəniyet Sayahat Tərəqiyyat Çəklik Şirkətinin ticaret məsuli Lü Jiayi əhval tonuşdurub mundaqdırı. Mojiye Mədəniyet Sayahat Bağcı rayonuğa əsədə könlüge arzularını pükkən bir qısım muzikantlar toplanğan. Ularga texmu yaxşı qabiliyetini namayan qılış süpsi hazırlap yerələydi. Bunundan keyin markalarımızın alahidiligi texmu roşallaşıdı. Kəsb alatımız texmu beyeydi. Texmu köp yaşını bağcı rayonumuzga cəlb qilishni ümid qilamiz. Bunundan ilgiri Ürümçi şəhərlik muzika kəsbini ilgiri sürüş cəmiyyəti Tianshan rayonu Jianglei şəhərçisi bazısının yopuqını içib qurub, xalq işçi milli muzikalarga varislik qilish və onunda yenilik yaratdı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar. Bu sahibimizden nemi üçün küzde çoğum köprek, aptapka kakılınış gerek deyimiz degen mezmunda sözləp birimiz. Sizning mu yaz bilen köz aralıqıda keyfiyatınız düşkün boludugan, yaxşı uxlayalmaydıgan, hatta kündülük paaliyetlerge bolgan kızıqışınızını yoktudugan, muşundaq keçirmişiniz bolgan mu? Bu xil beden halati, köz kayğısı bilen

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasığa başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını güzel alem namlıq nakşının yıqamlıq küyünlər işçide başlayımız, yaxdırbanlıq əysilə.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizdə, kuşlar işçidiki müşk eyiq dəb tərpilindigən 60 qara leyləknin tudun xabağa makallaşqallıq doğrusu sözləb birimiz.
1: Yüksülüvatqan Şincan sahibimizdə bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqa çə, Alatav Universal Bajdın Xali rayonu import-export sodu qımmetinin 14 milyard 520 milyon gengi yetkerlikini tanıştırımız.
2: Yarqın isim sahibimizde qomuş materiallardan tayarlanğan, sənətlik rəsimni yurtının nam kartısıga aylandırğan Jangshin Hua bilen tanışımız.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılı Şütin abonuçlar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ülgürükü programmalarını anlıqılı buludu.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Altay shahri Jangjun tegiga joylashgan Dala velosipedi pompsiman yo'li mashq maydoni yaqinida rasmiy ishga kirishtirilib, Dala velosipedi havaskorlarining mashq qilish, istirohat, mahorat ko'rsatish bir gavdalashgan yepyangi ko'rinish bilan ta'minlandi. Dala velosipedi pompsiman yo'li yana besim ko'tarish maydoni yoki dolqinsiman yo'l debmi ataladi. Oddiy qilib aytganda bir bo'lak dolqinsiman musobaqa yo'lidan iborat bo'lib, bu xil yo'lda velosiped mingichilar dala velosipedi pedalini tapmay turibmi, badanining og'irlik markazini egiz past tavritish orqali harakatlantirguchi kuch hosil qilib, dala velosipedini sijilmang'iz olaydi. Altay Jangjun tegi dala velosipedi pompsiman yo'li mashq maydonining ko'lami 600 kvadrat metr. Pompsiman yo'lining umumiy uzunligi 137 metr bo'lib, ishqi kirishtirilgan kunlar nurg'un velosiped minish havaskorini jalb qildi. Sanshidan kelgan velosiped minish havaskori Liu Shuaishuai mundaq dedi. Yeni bir turning klubini ochgandek bo'ldim. Bu yerdagi velosiped minish ta'sirati xuddi dolqin yerishga o'xshaydi ekan. Dolqin shaklimi yantu takshilikmi bu? Bu yerda velosiped minish kishini intayin hayajonga soldi ekan. Jangjun tegi dala velosipedi pompsiman yo'li mashq maydoni Jangjun teginining tabiiy tog' shakliga tayinib qurilgan bo'lib, mashq maydonining xizmatchisi Magolung musobaqa yo'li loyihasida shart qo'yilmaslik, xatolikka kan qursoq bo'lish ideyasiga amal qilinganligi. Mayli yig'i mohirlar bo'lsin yoki nopuzliq velosiped havaskorlari bo'lsin, hammasining osonlik kirishib ketadiganligini tanishtirib bundoq dedi. Kasbiy ternerlarimiz naq maydonda ko'pchilikka bexatarlik jihatiga ba'zi kapolatlarni o'z ichiga olgan texnikalik tushuntirishlarni berdi. Velosiped havaskorlarining bu pompsiman yo'lga teximi tez moslashib, uning xushonlik tepishini umid qilaman.
2: Qomil shahri to'q qachalash ul aslihalarining sifatini o'stirish, darajasini oshirish Turalgu rayonlarının toqqaçalaş şəraitini yaxşılaşdırın ibarət, iki çoğun xalq turmuş şəhərikdini sicil yolu qoyub, bir saatlik yeşil toqqaçalaş çəmbirikini paal bərpa qılıb, yeşil qatnaş tərəqiyyatını tez alğı sürdü. Jungo Neft Tabii Gaz Guruhi Qomul Setiş Şöbi Şirketinin Evrgol rayonu Şimali Şehər Ətrapi yoludaki May Tok Qaçalaş Punktinin dərəcəsini östürüş, özgərtiş yakında tamamlandı. Yeniden işqi kiriştirilgen yuqarı kuvvetlik 10 tez tokluğu da 20 avtomobilga birli vaqtta tok qaçalığılı buludu. Punkit yana yürüşləşken xalqqa kolay dem elish rayonu qurib, tok qachilig'ili kelgan shopirlar yo'lovchilarning dem elishiga qulaylik yaratdi. May tok qachilash punktining kasbiy ishlari boshqaruvchisi Song Chin

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde kuşlar içindeki müşk eyikdep tariflenirgan 60 kara leyleknin tudun habağın makallaş kalıqı toğrusu da sözləp birimiz. Yakında devlet tarafından birinci derecelik noktalı kovdurulan yavayı hayvan kara leylek Tudunhaba deryası varısının yukarı yakınındaki Sanji şehri Liuhangu bazarındaki derya bölgede peyda oldu. Sanji şehirlik ormançılık ve otlak idarısının sizil gözetip ölçüsü neticesi de bu rayında yaşaydıgan kara leylek türtopi sanının 60 etrafında mukumlaşkalıkı delillendi. Bu Tudunhaba deryası yakın rayonu ekolojik muhitinin sıcıl yakışlanışkı yüzengelikinin canlılık ispatı bulup kaldı.
1: Seherdeki Tudunhaba yeşillik bürkengen idi. Derya suyu şıldırlap yıkıp durattı. Karı leylek derya boyu da işki üçtün bulup ozukluk izdep derya çılgısıdaki behraman otlap görgen koylar bilen birbirine özsün koşkan idi.
0: Liuhangu bazarı Lo Zhuangzi kentindeki çarvıçı Baydiha mındak dedi. Öyüm Tudunhaba boyu da. Her kitim mal bakkala çıkkanda top top karı leylekten körümen. Ulanın her kiti çakkan, daim derya boyuğu berip su içidu, belik tutudu. Biz hemimiz anlı kaldı ulanı koğdap ulanı azırak mı ziyanı uçuratmadık.
1: Karı leylek yine Wuguan, Ganguan depma atılıdı. Yetilgen kuşnun baş, boyun katarlık üstünki teni karamtul qoñur rengde bulup, yeşil sözün renglik parkırak nur çeçip durdu. Kökrek, korsak kısmi kardak appak, tomşki ve işki puti uçuk kızıl rengde bulup, kuşlar içindeki müşk eyik dep tariflenidu. Soluk yer ekologiya sistemisinin sağlamlık dereyesini ölçeydigan halkılık kuş türü hesaplanıdu.
0: Tudunhaba deryasının umumi uzunluğu 144 kilometre, yıllık otturucu ekim miktarı 226 milyon kubmetre, vadinin umumi kölümü 2553 kvadrat kilometre. Dastlabki yıllarda kanunsuz belik tutuş, hadiden ziyade çarı bekiş katarlık amıllarının tesiri de, vadinin ekologiyelik muhiti malum derecede buzgunçuluğu uçurgan. Bu vaziyetini üzül kesil özgertiş üçün Ürümçi şehri Bingtuan 12. şişesi ve Sanji şehri maslaşıp, birleşip, hareketlenip, kaşalap çarı bekişini çekleş, derya yolunu her tarafımı tüzeş, yerlik belik türlerini köpeytip koyup beriş katarlık bir katar tedbirlerini del caydı kolun. Ekin rayonunun ekologiyasını əsligi keltürüşünü sıcıl alğı sılcıtıp, rayonun ekologiyalik muhitini körünerlik yaxşılıdı.
1: Sanji şəhərlik ormançılık və otlaq idarisi yavayı hayvallarını qoğdaş bölümünün məsuli Ye Cuan tonuşturup mundaq dedi. Uzaq müddətlik gözetiş sallıq məlumatıdı görstilişçə, qarı leyləknin bu yerdə makallışıp ozuq izdaydıgan tör topi kölümü az digəndə, az bolğanda ondan aşqan. Çoqqı qimmeti 50-dən 60-gacha bolğan. Keyingi qadamda biz küzütüş qitim sanını yana mozlaştırıp, qoğdaş tədbirlərini inçikeləştirip, bu soluq yer zirək çaqları üçün yaşaşqa teximomas keladigan makan bərpa qilamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 1 kW Han Xinjiang. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde bu yıl 1. aydın 7. aygıca Alatau Universal Bajdin Hali Rayoni import-export soğudu kımetinin 14 milyard 520 milyon yenge yetkerlikini tanıştırımız. Alatau Tamajinistin statistikisi asasınlığında bu yıl 1. aydın 7. aygıca Alatau Universal Bajdin Hali Rayoni import-export soğudu kımeti 14 milyard 520 milyon yenge yetken. Bunun içinde import soğudu kımeti 11 milyard 570 milyon yenge yetip pul türkü okşaş mezgildekinin 19.2% aşkan.
1: Bajdin hali kesipnin coş urup ravajlanışı, Bağçı rayonunun import soğudusunun davamlık eşiğe türtkü buluduğun yadroluk içki amıl gaylandı. Bu yıl kirgenden bu yan Alatau Tamojnisi, Tamojna Baş Mehkimisi ve Ürümçi Tamojnisi çıkargan karhanlarının kıyınçılıktın kutuluşuğa yardım berdiğen başta itibar beriş siyasetini çoğunkur izcillaştırıp ve emeliyleştirip, Universal Bajdin Hali Rayon kesbini beceriş endisi de yenilik yaratıp, kesb tertibini yakşılap, rayon işçi de bivasta nazaret kılış başkuruşku özgertiş endisini umum yüzlük yolu koyup, Bajdin Hali rayonda ambarda saklangan baylıklarını zor güç bilen canlandırıp, paydılınış ünümünü östürüp, Bajdin Hali ve Bajdin Hali bulmağan mallarını iskılatta belli saklaş. Türgü ayırıp nazaret kılış başkuruşunu işka aşırıp, malını kıska ağırlıkta tekrar toşuş, tekrar yük kaçılaş. Yük düşürüş meselesini el kılıp, Universal Bajdin Hali rayon iskılatının universal işletiliş nispetini zor derecede östürüp, karhananın universal ticaret denerhini 30%'den köperek azaytti.
0: Alatau Tamojnisi Universal Bajdin Hali rayonu kespi bölümünün 4. derecelik mesulü Tianzhuoling mundaq dedi. Biz çegara halkıgan soğudunu kolaylaştırıştaki 25 türlük tedbirgi seriştirip, Universal Bajdin Hali rayonunun aşağı oburtu tügenilik fonksiyasını sicil kengaytip, TIR halkara yük yol transportu bilen Bajdin Hali buluş birleştirilgen meşgulat yeni endisini muvaffakiyetlik emelileştirdik. Bajdin Hali tadqiq qilib etishda bo'sish hosil qilib, korxonalarning Bajdin Hali mablag' yurishtirish go'rochilik kasbini tartibli ilgari surishiga yetakchilik qildi. 1-oydan 7-oygacha Bajdin Hali kasb muqim eshib savdo qimmati 12 milliard 917 million yangi yetib, pul turqi shu mazgildagidan 8.6% oshdi. Bunun içinde Bajdin Hali pişiklaş bulturkı şu mezgildekinin 86.13% eşip, Universal Bajdin Hali rayonunun yukarı süpetlik terakkiyatı yine yeni pelleği götürüldü.
1: Alatau Universal Bajdin Hali rayonu içindeki parça açlık toşuş tömür yol meksus liniyasının işgi kırıştırılgenlikinin türütküsü de Kazakistan'dan import kılıngan buğday, parça açlık meksulat poyezi arkalık karhanlarının açlık saklaydıgan kanay sıman ambırıga bivastı yetküzülüp, her kitimlik meksus açlık poyezi'ğe kaçılaş çürüş vakti 60% kıskartıldı. Bu çıgradın kirgüzülgen açlıkının almıştırılıp çeçilip geçiş kayıp,

0: Бір ғеріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінжінің ұрлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сіліні бәрпақылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл. Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған. Тяншан бірінжінің ұрлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәтлік биналарда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл отырақ районын өй сетуеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өйчай чәкшеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125. Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerfi. Bir gerişer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalğunun faaliyet orundan kölümi 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde tərligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianshan'daki katlı cemetnin əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5-ci əvlad öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilə. Tamakını pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə bala ilə.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmayla. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bola ilə.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4300

0: 80 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde kumuş materyallardan tayarlıgan sanatlık resmini yurtunun namkartısına aylandırgan Jang Shinhua bilen tanışımız. Baş közdeki Bağraş Kölü'de kumuşla asmanı tutaşkan bulup şamalda yenik irganlaydı. Bu tabii kumuşla del Korlu İktisat Tekniki Tarakat Rayuni Altın Kumuş Hüner Sanat Hizmet Hanısı'daki kol hünervellerinin icadiyet menbesi. Hazır hizmet hanı aldıraşlıkı toldu. Korlu şehir derecelik gayri maddi mariniyet mirasının vekillik varisi Jang Shinhua üstel aldığı enişip durup kesiş, parçalaş, kızıtış, çaplaş meşgulatını kılavatattı. Parça parça kumuş yipçilerini barmakları arasığı yığıp asta asta kumuş materyalıdın akkunun boyunu, neşbitinin şehi, toğraqının golünü tayarlap çıktı.
1: Jang Shinhua 2003 yıldan başlapla kumuşka rişte bağlıqan. Ocağda o kağız yasaş sahasıda işleydi. Her günü kumuş bilen həpiliş etdi. Tasadı bir pürsette kumuştan paydalanıp resim tayarlıqalı buluduğallıqını anlap Hıbi ülkesinin Beyyang diyenge berip ögünüp geldi. Şunundan keyinki 20 netçi yılda kumuş yipçileri onun turmuşudaki muhim mezmunlarının birine aylandı.
0: Kumuştan tayarlanan resimle karmakı adli görünsü mü ama kesbini hakiki ilgilmek onca asan iş emez. Kumuş ham eşyasını inçki tallaştın, çiriş, kökürüşün alını iliş, kesme parçalarını kavetlerge ayırış, yukarı temperaturda kızdırıp şekilge keltürüş, esli icadiyet kurulması, strolog tutaştırış katarlık, jigirimi netçi iş tertibi birbirge ziç bağlanan. Jang Shinhua mundaq dedi. Bunun işçi de çaplaş, en kol tutudu. Materyal tallaşta resminin talepigi asasen, parçalap, birbirlep çaplaşta kolunun küçü delcaydı buluş, aldırap ketmezlik gerek.
1: Komiştin tayarlanan resminin birinci ötkili resminin sırtıda. Jang Shinhua mundaq dedi. Resimge işiltedigan komiş hem tom kattık bulmaslıqi, hem nipiz yaki yumşap soluşup kalgan bulmaslıqi. Ösüş halıdı əvrişimdeki renginin hemisi muvaffaq buluş gerek. Her yılı kışta Bağraş Gölü muz tutkanda Jang Shinhua Bağraş Gölü kumuşluğa girip birbirlep izdep birbirlep tallaydı. Materyal tallaş onun bir yıldaki en köngül bölüdüğün işi.
0: Hakiki maharet talep kıldığını dağlaş. En enevi Otlu dağlaşta yorukluk bilen karanguluktan kandak maslaştırış, mevhüm bilen hakiki cisimini kandak yaratış, köpkevetlik komuş partisini kandak kılıp strolog katlık haletige keltürüş maharetlerini Jang Shinhua jigirimin neçi yıl meşk kılıp ahırı pişik igilidi. O icadiyet cehette en kıyım bulguni kol silip işleş emez belki yenilik yaratış işgelikini eğitip mundak dedi. Kigiz üy sızıp Kendine karlık tağını maslaştırırsak, bir demleyken bir parça kumuş resim hasıl buludu. Ama körünüşünü yanımı çıraylık, kurulumusunu yanıca, yani gelip yerlik alahaylıkını gevlendirmekçi bulsak, üzlüksüz bösüş hasıl kılışkı doğru geliyordu.
1: Bayangolin Mongol Abdülham Oblastı'nın Akku, Neşbüt, Toğrak degendek bu özgeçi mənzirlerini Jang Shinhua birbirlep resimge tağılıp sındırdı. O mundaq dedi. Yurtumni pek yaxşı görgeçke, muşundak güzel mənzirini resimde ihbatıladım.
0: Jang Shinhua ve onun şagirdleri ilgiri 9 metr uzunluktaki kumuş resim Junhua Chong ailesini icat kılgan. Resimde 56 millet personajları, kiyim keçekleri, usul hareketleri uzun yögeme resimden kaplanan bulup, Baynıgül'ün oblastının 5. nöbetlik sayahat mesulatları musabıksı da alayda mukapatı erişti. Jang Shinhua mundaq dedi. Bunu tamamlaşka bir yıldın köpürek vaxt getdi. Her bir milletin kiyim keçek usul hareketi katarlıkla okşumaydı. Hemisi de inçki halkla ifadelengen.
1: Hazır Jang Shinhua'nın komiştin tayarlanan resimleri Mənzir rayonu Shinhua kitabxanası qatarlıq orullarına girdi. O özümü gayrimaddi medeniyet mıraslarını mektəblərge kirgüzüş bağlı yedigə altıp qatnaşdı. Jang Shinhua özünün arzusu haqqıda toxtulup mundaq dedi. texmu köp kişilerge qumuş rəsimlərini bildirişni, yaxşı nərsillərimizni dünyaya yüzləndirişni ümid qılımın.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdır. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: تەدبىرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: ئاداش، يەنە قانچىلىك ماڭىمىز؟
2: كېلەيلى دەپ قالدۇق، يەنە 30 كىلومېتىرلا قالدى.
3: بەي، دادىسى، نەگىرەك كەلدىڭىز؟
1: ئۆيگە ئاز قالدى خوتۇن، نېمە بولدى؟
3: نېمە يېگىڭىز بە؟ ھەراس، بالىلارغا نېمە ئاغاش كەلدىڭىز؟
1: نېمەسىڭىز بولۇۋېرىدۇ؟ سوۋغاتلارنى باغاندا كۆرسىتەي، بالىلار ياخشى تۇرۇپ
2: دىققەت قىل!
1: Hayatını kadirle. Avtomobil heydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp avtomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Avtomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, qatnaş qaydisigə anlıq rəayə qılın.
4: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğa baxımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıb, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qalbıda bardur şundaq bir parça yer. Munbet Bırak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Bırak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.

قوب كدن چقان ميوه كوك تات قيامة قوش يغرلغان خمرده پشرلغان پشرقن إلب كورسات كيچ اون ميوه كوك تاتلارن öz جايمزدن ستوالمز خمرده بولدرغان دا كوب ترگوت işletmeyimiz yaşangallar ballar hemeylen خاطر جمعيلايدو dedi. Bu yıl o 300 milyondan artık meblağ silip dükkan külümünü kengaytti. Alaytan şendongu berip özgeçi peçirip pirenik yeni hüner sen itini ögendi. Koldu ezilgen kahve, renglik meyve köktat kıyamı koşulgan moma, çöp kar açlık kılıngan moma katarlık köp kıl mesulat liniyesini yeniden köp eytip, bütün liyende koldu yasap kuruç koşmasızlıkta çantorni. 7-ci ayda toş deryanda yenik derecede nemlişip kalan bir türküm un dukanga yetküzüldü. Gerçi unun təmigi

Yeni devirdeki emgek nemuncusu buluş süptü bilen yer cihanı zilzilgi salgıdak uluq işlerini kalalmadı. Fakat mevkani bir puşruk dükkünü koyup süpet tüven çekini saklap ayalarının işgı uğurluşu türkü bulup amvi menfaat işleri de çantırıp küçükkine nur arkalık mihir muhabbetinin illik ekimini mücessemledi.

0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Alavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansının Munbet tuprak programısı. Hem de diyektiğine yez iyilik yeza dikallarga alaklar fıçırladı bu olsun.

9. ayının 4. günü yezi ilgiliki yez ministerliği, Suudi İşleri ministerliği, Medeniyet ve Sayat ministerliği, Merkezi Radyo Televiziye Baş Stansı, Devlet Ormançılık ve Otlak İdaresi, Cunhua Memleketlik Teminat Suudi Hemkarlık Baş Kooperatifi birlikte teşebbüs kılgan 2026 yıllık Cungu Dihkallar Molusul Bayrimi Altın Küz İstimal Pesli Paliyeti Şanghay şehri başlandı. Bu yıllık altın küz istimal pesli faaliyeti Molosol'da yeni vaziyet yaratış, emeli işlep güllendirişin ilgili sürüşünün baş temi kılgan bulup, 9. ayda başlanıp 11. ayının ahırda ahırlaşır. Bu mezgilde Suudi'ni köpeytip, yezi ilgilikini güllendirip Molosol'u tebrikleş, bütün memleketteki 36 çoğu otur şehrinin köktat ve koşumcu yemeklikler, mesulatları istimalını ilgili sürüş, yezi kentler küçük hem güzel medeniyet sayahat kesip altın üstürüş hareketi bu içe almaştırış, odullaştırış katarlık noktalık faaliyetler kanat yaydırıldı. Erkaysi caylar, erkaysi tarmaklar mı mol, mezmulluk, emli, ünümlük bulgan, mol olsunu tebrikleş, istimalını ilgili sürüş faaliyetlerini teşkilleb kanat yaydırıp, mol olsun bazır katarlık istimal yeni menzirisi itildirip, şehir yez istimal bazırını canlandırıp, yezgilik mensulatlarının seyitleşini canlandırdı. 2026 yıllık Cungu Dihkallar Molosul Bayramı Altın Küz İstimal Pesli'ni Yezi İgiliki Yez Ministerliği, Suudi İşleri Ministerliği, Medeniyet ve Sayat Ministerlik Katarlıklar birlikte teşebbüs kılgan. Yezi İgiliki Yez Ministerliği'nin tanıştırışça Altın Küz İstimal Pesli Cungu Dihkallar Molosul Bayramı'nın dağlı mark paliyeti hesaplandıken. Bunu da işlep çıkış, seyitişini odullaştırış, süpüs kuruş, istimal yeni menzirisini yitildiriş, tor ve tor sırtı da hem Türkiye bölüşünü ilgiri sürüş katarlık şekiller arkalık şehir yezi istimal zenciri yolu ravallaştırılıp, dihkallarının molosun elip kırımını aşırışı güç koşulup, yezigilik mesulatları seyitiş sonrasının cemi 160 milyar yuvendin işe Türkiye bölüdükken.

Yakında 8. nöbetlik Cungu Açlık Suudi Yermenkisi Hunan Çanşarı başlandı. Şincan'dan 160'dan artık karhana, 390 kaldın artık mesulat körgezmeyi katlaştırılıp, ela süpetlik açlık, yağ ve özgeçi yezgilik mesulatları merkezlik körgezme kalendi. Şincan körgezme rayonunda kar buğday, nukut katarlık özgeçi türler hem de türlük inçik pişiklanan mesulatlar, Nurgulgan şehir ahalisi ve körgezmeyi katlaşkan soğudigerlerini kademini toktup, tetip görüşge celip kıldı. Bu nöbetlik körgezmede Abdum Rayın bilen Bin Tuen maslaşıp körgezmeyi katlaşıp, Şincan'ın yakşı açlık yağları rayon amvi dağlık marka kuruluş neticesinde merkezlik nama yankıldı. Şincan körgezme ümüke meksus meydan tonuşturuş yığını ötküzüp, kenişiş fikir almaştırış ve nek meydanlı kenişim imzalaşkı pahalı türkü bu oldu. İşlep çıkış seçini odalaştırış cette Abdum Raylık Açlık ve Maddi Eşya Zapis İdarisi Liao'nun ülkesi Hunan ülkesi. Çinhe ülkesinin açlık kesbeki mesul tarmakları bilen açlık işlep çıkış seçiş emkarlık ram kilişimi imzalap, Şincan'ın yakış mesulatlarının bütün memleketke yüzlenişi gidip küç koştu. İgilişçe Cungu Açlık Suudi Yermenkisi memleket buca açlık kesbedeki katlam derecesi en yukarı, külüme en çoğun tesir görüstüş dairesi en ken, devlet derecelik universal körgezmi bulup, 2018 yılı tesis kılıngandım bu yan. Açlık obrotunun ilgili sürüş, işlep çıkırış, seçiş emkarlıklarını çoğun kurulaştırış, yezi kentlerini güllendirişki küç kuş katarlık cihetlerde mühim rolünü cari kıldırgan.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizle amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.